Radio oglugchilar 174 qatnash sanat radiosidan bevosdan qulatgan Vatan mening oilam programmasini davomlashtiratimiz. Programmamiz Shenjong radio televiziyasining yangi taratqatisi Sulushitingda mas qadamda anglatildi. Anglovchilarimizning programmamizni Sulushiting apsidimi anglashini qarshi olamiz. Hurmatli radio oglugchilar, endi yurtimdagi yangiliklar sayfamiz diqqatlar bo'ladi. Bugun bu sayfamizda Shenjong bilan Fujian yangi Shenjong mahsulotlarini yangi peti yetkizish, baxt mahsulotlarini baxt ichida yetkizish, tez yo'llanma yetkizish orqali dehqonlarga yordam berish markasini o'lka halqib, o'rtaq qurishni boshladi degan temada to'xtalamiz. Yaqinda

Irak'a yardım veriş sifatli marka stratejik hemkarlık gelişimi imzaladı. Şinjan mahsulatlarını yeni piti yetkiziş bilen, baxt mahsulatlarını baxt içilik yetkiziş kol tutuşup, bütün memleket boyu ala sifatli yezilik mahsulatlarını işlep çıkırış, pişiklaş, uğraş kaçılaş, setiş, yetkiziş katarlı herkaisi halkılarını umum yüzlük tutaştırdı. Baxt mahsulatlarını baxt içilik yetkiziş, Fujian ülkelik poşta başkuruş idarisi berpa kılgan, tez yollanma yetkiziş mulazimeti, yezi kentlerini güllendiriş markası bulup, yeni meyvelerini bivasite setiviliş, tez yollanma arkalık bivasite yetkiziş, çeklik vaqt içine bivasite yetkizişini yatırılık ideye kılıp, mahsulatlarını derecege ayrış, uğrap kaçılaşını lahyeleş, soğuk zincirlik yetkizişten elektronluk soğudu ticareti. Bivasite körsütüp setişkici bolgan bütün zincirlik mulazimet sistemisini barpa kılgan. Bu ikki marka okşaşla poşta tez yetkiziş mulazimetinin yezi kentlerini güllendirişteki marka izdenişteki tabi bulup, biri yenini yadro, yani biri baxtini ruh kılgan. O yetkiziş arkalık yezigilik mahsulatlarını toruğu çıkırışkı kışkuşuş borçini zimmisige algan. Kelişim imzalangandan keyin ikki taraf tunji qitim mahsulotni o'zaro itirof qilish, markani o'rtaq qurishni boshladi. Orliqi Yiroq Fujian Wuping nahisriki Baishangu mevisi bilan Xinjiang Payzavat Shinmeisi mushu 8-inchi joyda Tog' dengizlaridan halqigan bir maydon qo'sh yo'lnishlik otilishni boshladi. Xinjiangning mahsulotlarini yangi peti yetkizish Xinjiang Payzavat Shinmeisini ilib Baxt mahsulatlarını baxt içirik yetkiziş bivasite körüstüş üyde namayen bududu. Fujian Baishangu mevzimu, Şinjan'ın mahsulatlarını yeni peti yetkiziş bivasite körüstüş süpsiğe kırgızılıp, Şinjan'daki istimalçılığa tonuşturuludu. Kelişimge asasen iki taraf danlıq markalarını birleşip umumlaştırış, eşya obrot yolunu ortak kuruş, baylıqtın ortak bəhrman bulup hemkarlişiş. Ölçem ve mulazimetini maslaştırış qatarlıq cihetlerini çördəb, çoğunkur həmkarlıqını kanat yaydırdı. İşkicay, yezigilik məhsulatları tizimlikini özra kənaydış mexanizmi oruntub, bivasite körüstüş ve setiş yollarını ravallaştırdı. Dağlıq markalarını özra itirap qilish, özra umumlaştırışını haqiqi ilgirisiriş üçün Baxt mahsulatlarını Şinjan'a kırgızış, Şinjan mahsulatlarını Fujian'a kırgızış, birleşme bivasite körüstüşüne kanat yaydırdı. Qoş yönlüşlük, soğuk zincirlik, aviyatsiya arqılıq yetkizış, yeşil yolunu içip, yeni mahsulatlarını 48 saatten 72 saat kiçi yetkizışını işgaşırdı. Bir mahsulatqa bir kod buluş boyunca, mənbəsini sırıştırış sistemisini ortaq bərpa qılıp, ölkə halqığın setişdən keyinki maslaştırış yolu qurdu. Saha ixtisaslıqlarını özara ziyarət qılışqa daimliq təşkilləydi. Soğuq zəncirsimon toşuş, bivasite körüstüş arqılıq diqanlarqı yardan veriş, əmili məşğulat təcrübələrini almaşdırıb, ölkə optonum rayondan ibarət, iki cayının tez yetkiziş arqılıq diqanlarqı yardan veriş, danlıq marka əvzəlikini toluq cari qıldırıb, poşta tez yetkiziş kəsbinin yezi kəntlərini gülləndirişkə münazimət qılış boyunca, ölkə halqıqın əmkarlıq yeni əndisi istirə ortaq ızdınıdır.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızını başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ertigenlik Haberler programımızına anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 18. günü, Seyşembe, Dehkallar kalendar boyunca 7. ayının 6. günü.
2: Aval, bu kitimki programımızın asası mezmurlarını tanıştırımız.
1: Abdınım Raylık Partiye Komiteti, Daimi Komiteti yığını içip, Baş Şuji, Xi Jinping'nin muhim sözü, muhim yol yorukının ruhini çoğunkır ögendi, ızcılaştırdı. Merkezinin közdeş, kaytma inkas fikirge asasen tüzdişini daimlaştırış, uzak önümlükleştiriş hizmetini algı sürüşünü muhakeme kıldı. Chen Shaojiang yığınır yasayçılık kıldı.
2: Jongo Poşta Kuruhi Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi bu yıl 1. aydan 7. aygacha cemi 73 milyon 590 mın poşta yollanmasını birtaraf kılıp, rakamlaştırıp, akıllaştırıp derecesini östürüşni. Poşta eşya obrotunun süpütünü östürüp, ünümünü aşırıştaki aşkuşluk tirekke aylandırdı.
1: Şinjan Erkin Soda Sınak Rayonu Qorgas Bölek Rayonu da Tunji Köp Tereplik Merkezi Banka Rakamlik Pul Kövriki Çigra Alkıgan Soda Rasyot Kespi Ameliyleştirildi.
2: Abdonum Rayon bilen Biyantuan Birlikte Tianşan Kar Leylesini Qoğdaş ve onundan paydalanış mas algı sürüladığan imkaniyetlik sicil terakkiyat yolu üstüde izlendi.
1: Şinjan'daki Tunji Cungi Tibabiti Alayda Balnetsi Abdınım Raylık Cungi Doktor Han

0: Бейхәттәр йол йөрген асаста өзіңла кетіп отқан һәр қайсы йол біләкләрдің йол ұқтері, майгаз ұқтері бәсәңла болуды. Оның башқа қатнашқы дайыр сұрайдыған соларыңла болса, сұрсаңла болды. Ені үшін дақла, мүші ортақлышыдыған темілеріңла болса, ортақласақ тамамен болуды.
1: Бәк ая жанғу. Анды ма аңызан ұқтері қырайлы ма? Göç vazırından aldıdık yollar ravan ki ben mi duka aşk aşk anlavatıma emse deydi.
0: Miydi on çüdün
1: kençi
0: yollar ravan deydi o he Lota.
1: Lota.
0: Hom yazdırıp yollar ravan deydi o timtaz.
1: Vay ma hayat hakikatlerini yollar atkan anlatıcımız baldıklığına abi. Emliye geplen yazsan zaman deydi. Ah, dep yazmayı ona. Hom yazdırıp deyken dep oldunuz. Dep oldunuz. Uçurlar niye anlayılıyım? Çavuşigo terapilerin maşallah sel köpke. İş kılıp bugün cıbo kıpsıyla yakşı dep ma o. Sümeyye uçur yollakta.
0: Mene cıbo kıldık he ma o. Cıbo'nun kördüğün dostlarımız yok at gettin la diyen dostlarımız işçi kırıp gösenle buldu cıma. Dostlarımızın şirali bekti yolu yıravan deydu he.
1: Kadi kak uçur yollakta hazır ma o. Yakşım sile. Ama komolgamanga yollar ravan ki demeydi sen. Digim geldi. Esta. Yıkıldan çıkma. Yıkılamaya kaldı mı?
0: Adi kak aslında kadi kak mı ya?
1: Kadi ço?
0: Kadi kak aslında külemde.
1: He? O yüzden kıldın. Esta. Ece külemedi bana. Kıldın. Onda küldü. O yüzden kıldın ço?
0: He.
1: Siz ona bakmakan mı?
0: Yok. Ben kadi kak da bugün tunca anlaşım.
1: Tunumayım edem.
0: Tonumayım.
1: Oy. Tonumam sen?
0: Tonumayım. Kadi kalktım. Emde anlaşayım.
1: Kadi çoğun.
0: Bir yılınız emde anlaşayım. Cimu. Kadi'nin mi şu emde anlaşayım?
1: Yakşı.
0: Ne oldu?
1: Kumul kumakan sayı aydığınızdan ait köngüllük buluşun ümit kılımız. Kumul bağış oylap mağdığına buldunuz. Altay yolu koşuyalım işte yollar ravan ki. Vay özünü emmeden tonuydu de baştak bak boğuşup kapkattı.
0: Oy açtı ama.
1: O akır tonumaydı kalla çıktı.
0: Ma yopırmak deydu. Acep yok kapkattan la silen körüp hoş buldum deydu hocam ama ne? Yine Zühre kadım sizden karşı almış.
1: Hadice. Acep kızıkış oldu he. Şıkılıp mişeydi. Efra'nın uçuruyor. Anlaydı Efra.
0: Anlaydı.
1: Yakşı. Kaç korkan ben şunu aldı den. Maşallah de. Kaç kadı yeğen şeye geçi mangan çoğun yol. Nait ravan ki adıga uçuruyor. Risalet evet.
0: Ondan başka Abdu diyen dostumuz. Hıbi donlu yolla ravan deydu.
1: Vay guancı edim yollar ravan ki. Ruhu, Cenubi yolda maşallah sel köp tostu şu yok diye uçurunu boran taksiye verdi.
0: Onun da başkana abla diyen dostumuz. Daven Bilo, Bilo Şimal tarafındaki kesişme yol, ıgza yollarda maşinla pek köp emezlikin az memez deydi hocam abla.
1: Karman kötürümü köyür ki, Garip'tin şerik manga yolun işte maşallah pek köp tostu sel ıgır diye uçurunu ilyar taksiye verdi. Andın Abdurimkam.
2: Var yüz, yedi bir tört, riyatlar şoför dostlar yakın size uçuracağım sizler.
1: Yaxşı Abdurim ka.
0: Rəhmət.
2: Hazır. Tarbaylanmıyor yanımı şu mənim gözün bombonuğa. Uşam tavıyor. Bombonuğa gözün Ali Mali yolu para bağlı yolları var.
1: Ali Mali yolu. Nim de nim çıxatı dedi. Nim çıxatı dedi.
0: Oh.
1: Nim çıxatı dedi.
0: Benim kallam Ali Mali degen gəptil qaldı o.
1: Ali Mali yol dep.
0: Ba mı?
1: Oy ba. Ne? Ali Mali yol dep ba. Ulcuda. Şidava yolları koşulmuş duravan. Alımcan.
3: Allah'ım riyas etkide. Riyas etkide. Yol kevri. Nişivendim mi şu? Vamca zor gelse. Yes ya yalsı. Koşulmuş duravan.
0: Duravan. Boran taksi, Ruhu Cenab-ı Yolu Maşillan Selköp tosuluş yok deydi. Onun başka İlyar taksi, yolu çoruyu karmayı götürmü körke, Garip'ten Şarıkman'a yolun işte Maşilla Bekköp tosuluş iğir deydi ucu mu?
1: Bugün de korsam deyim, öyle bakı su tutup yenip gelgen de
0: kılam. Kim o?
1: Ben, haşta durmadan bunu da korsam. Yen bakı su tutup, su içip olup
0: yenip gelgen de. Su kadır dek siz.
1: Yok, su içip olup ben bakı çoğum, yenip gelgen de durmadan bunu da korsam.
0: Ondan memez ko.
1: Ama Michael'larım da çaplı şey yaptım. Dağ dezmel sağan dek tutmam da o.
0: İş kılıp başta turup da o dezmel sağan dek lan. Sepegen de o etti gen.
1: Könüm yasak nim katsız ya. Maral 5'nin kim? Şu Aksak Maral diye yerde 174 programımızını anlapla Çin'i kış basıdığan işlerini başlayıp gettik. Emse ya. Abdülhaccan.
0: Onun başka Van Yöçü Ali'ye Çın Bey Cugan'da o yolları için de Hravanken deydi.
1: Abdülhaccan.
4: Hoşçakalın.
1: Hayırlı sefer.
4: Hayırlı sefer.

0: kımmağın hem de. Demlişinizde ağa vaktinde bağmağa adam hem de barayan sularakka.
1: Şu.
2: Ben demlişimde ambısam tekhe.
1: Ambı diye hoşarcan tekhe.
2: Ambıdım tekhe.
1: Sayyoli kazben körükten hınan o körükçe lıkkı da maşina deydun.
2: Makul. Maliye soğududun gül bakımayan işte he, hotendin. Maliye soğududun gül bakımayan işte maşınlayacak, leken tosluşu yok diye uçurun icat taksiye verip to.
1: Nurbiye hanım, minim karşı hep koyunla, mem öyde anlavattı mı deydi oy karşılığımız.
2: Şarkı aylanma, canıpte şimalga, şarkı arka koçsuk yegen çağla, aptama bulla köpke şereliğine uçur.
1: Timtasa, iş oyunu aldı maşınla köp tosluşu yıgıramaz deydi.
2: Bu yağmur şu atı deydi ha?
1: Yette. Yette.
2: Ne de?
1: Şundayım.
2: Ne de? Digendek ne çuvadı da?
1: Ne de?
2: Anlamam, onu anlamam siz.
1: Anlamam, anlamam.
2: Bizden korodun sizlerin idarıgıça yollar avan kene, hoşlanıyor da edep, yadigar uçur yollap da.
1: Seher bulbuli en yan yol uçuruyor. Halak görür ki ne men mangalli niye de maşilla selcek karşı taraf avan iğir tosuluş yok deydu.
2: Hazır ittifak yolu erişkil taraf yollar avan kene, maşine yakın sel köprek kene, diye uçur ne? Ruslar pende mevet tuttu.
1: Xonsan yolda maşini köplikken asası cahitler avan kene, diye Nur Mehmet evet tuttu.
2: Kasımcan.
3: Hoşçakalın.
2: He?
3: Yakıştınız mı?
2: Yakışı. Siz çok yakıştırdınız mı? Ben yakıştırdım bu musa? Honsay yolda maşallah köplike asasiyatı ravan kerdi yavuşçunu Nur Mehmet Can'a vertipti. Hıbi donlu yolla ravan kerdi yavuşçunu Abdu'a vertipti.
1: Seyfa, ben tünü gün nensen terapi çıkan bir kıl soğuk. Hazır tağının çıkıdığı vakti ütüp gitip kaldım o kandak da bezipti. Ama 007 gulca deydi hocam abay kucurni yağmur tushadi degan.
2: Ha şu.
3: Mani yetirib yo'l qaray maqolam qarda Altay yo'li ketgan taraf manga yo'lmishda mashin ko'p to'xtash bo'lsa ne.
2: Ha maqul.
1: Shinxuanalu yo'li ravan deydi Krakash.
2: Men mu yo'qlimidan o'tdim. O'tdingiz ha azizi. Shinxua janob yo'l degan deb bo'ldingiz.
1: Ha deb bo'ldim.
2: Nijatning uchurinchi.
1: Nijatning.
2: Shivayxon, Xochon azamdan Jujavan taraf qarapqanga yo'lnishda janob shimol yo'lnishda yo'llar ravonkan. Shimol janob yo'lnishda mashinalar ko'pgan degan uchurni aytibdi.
1: Bulbul go'yo Zuhra xonim uchuronlarni topshirib oldi.
2: Alloh baqilib Zuhra xonim.
4: Men bo'lsam yurak qo'pqan avvalanga
2: yaxshimi?
4: Men Ahmarvaytning ullarini chiqqan tanglatma to'kindi,
2: rahmat. Ahmarvaytning ullarini xemir chiqqan, anglavatma deydi.
1: Ha, yaxshi, ha.
2: Biz o'sha Shinjongdagi institutimizda yurish faoliyatimizgacha Ahmer Vahit'in ki ulları, yağları, görüşleri, açısılları, organik görüşlerini işte tamakını belki okşup etdiğin, tamakları belki okşak aşkı mihmallar üzülmeydiğin, mihmallar maşkanısı katlaşkan değil mi?
1: Onundan başka bir şey, Sertem Kroren Kalıgüşü Ügürhanısı mı katlaşkan? Yani otomobil kulübü paletimizin bağı o, o paletimizin namı kulaktan kulağı yetken pulunuzu ticaydıgan molla yigiren aptalar katlaşkan.
2: Abdurim kamda kucurda
1: abdur. Neyim de etkansız.
3: Bağım son yol yok. Bayanlarla yolculuğun, Akmeşen yolculuğun, Kırakçatın yolları var.
2: Hem de çoğu üçlü yakışı valla okşudun mu?
1: Okşudunuz. Şirali'ye, Körgezmi yolu Cenab-ı Şimal Gravan, yazın yazda almayı kışta seyyağı barıdıkalı da ustaz işlacaydı bana deydi hocam ha?
2: He. Örümçü vokzaldım bağım, Buğduköylüge kaygıça bir tal çamdan düşüp kalk. He? Örümçü vokzaldım, Buğduköylü kaygıça bir tal. Örümçü vokzal ne de, Buğduköylü ne de? Aç arlıktı mı? Bir tal çamdan düşüp kalkan, alaklaş kuşula. Mam alaklaş tuttuk ya tepe kuşula olsa dedi. 18, 4, 9, 76, 704. 18, 4 tane 9, 76, 704. Ana Abdumobil kulübü pahaliyetimiz gelmiş. Namı kulaktan kulak yetken pulunuzun teceydiğen.
1: Molli yigirin abdolları katlaşkan.
2: Molli
1: yigirin abdolları.
2: Karavan şirketin ki molli yigirin abdolları. Katnaşka Allah kılıç numarı 13-5-9-75-75.
1: Dostlarımızda kege uçurlar akarsam yemit canı. Salam riyasetçiler. Ben Kaşgar Kağlıkta uçur bir vatı. Ben yollar avan pakatlı kıra yok deydu. Onun başka Bilal Tor taksi. Kaşgar 9 sarayının olduğu kızıl çırakta maşilla köp az sırak dosuluş ba deydu.
2: Deydu. Anduma tecrübe otur mehtaptın ki aldıdık yollar normal ki avaraymış. Şunda yakışı edige uçun Ayşem Gülmalı mı? Ayşem
1: Gülmalı mı?
2: Nurluk'ta yependim uçurayım. Nurtaykam.
3: Qanday ahvolingiz? Hidoyat qilib tushdikmi? Yaxshi o'tamsizlar, ishlatib ko'ramsizlar. Qo'lchidan yo'l ko'rib, qo'lchidan yo'llar ravon.
2: Qo'lchidan yo'llar.
3: Yamg'i yerishga boshlandi, ha?
2: Yaxshi, mana.
1: Ma'qul.
3: Qanday qo'lchidan shiddat salqin tortib ketib o'xshaydi. Ketib ko'rasiz.
2: Salqin tortib kelsam keta.
3: Yanma demasma, o'shirgan.
2: Faqat yanma demda?
1: Bugun bizni ham salqin tortib ketdi, ya? Xayli.
2: Salkın, tatil tatlı ya.
1: Salkın tatil ketti değil mi biz onunla yerde? Bizim
2: tatil etken karsan da ayak tatlı da yaz. Küz mayak tatlı da meyne şuna
1: ulaştı. Şuna ulaştı, oturladı ki.
2: Açtak, yuduk.
1: Manas deydi o, şey ve ekmen, yan poistansın, konu poistansa, karapmanga yönlü işte, otomobiller köp, dosuluş ba deydi o, değil mi?
2: Oldu makul. Мен му веймей. Мен ваткаш, яқтырып аңлаватым әдеп әзізе.
1: Әй фулан қашқар, новыш қызыл чырағда машинла көп тосылыш жоқ дейді.
2: Тұғынжа.
5: Шүрген қанда яқшыма.
2: Яқшы.
5: Ақсу баймай, такси машинла таз дегенде кіра яқшыма, құра сөйлеп шықтарымыз ба.
2: Болды. Және бүкел еллер қошлыңыз, еллер раван кәрге ұшын интизар әбәтіп то.
1: Илияр такси қармай көтірім көрге ғаріптен шарық маңға еліншіттенден қо чықш еғіздің өтіп 300 метр маңған дейкен нәті машина сүркіліп кетіп то. Үшін оңдың өтіп кәсі раван кәне, азыр өттім мән ұйердің дейді о жұмы Илияр такси.
2: Айым күл мұшыр еллапты азырма, ихтипақ елі, жәніп шымал елінішті. Дәді, көрілінің жұма ма о? Көрілінің ихтипақ елі, жәніп шымал елінішті еллер раван кән деген өшіркен. Korla 501 5 bunun yo yani bu şu şinğa asası yolu yollar ravanken tosluş yok deydi. Şinğa.
1: Şinğa degen
2: şinğa dep ya korla. Baza. Ha. Çevan sonun nes üstü derek şey berip qalsınız berip kilin.
1: Maqul. Borat taksi ya.
2: Bek çıxma nəsi yok ya adamda.
1: Ha. Jonqa janub yolda maşini köp lekin tosluş yok deydi. Ravan taksi sizdan qarşı almız.
2: Hidayat qız yaxşımsız. Мачу якендин чо караң чапер такси болмам мен туну элең. Эмсе такси айдап аткач учурунларын яктырып программаларын яктырып аңлатып мен. Идаят кыз саламат болоң деп чапер такси дийди ачта деп то.
1: Буй рахмат да.
2: Буду көлүгүчө жокур сүрөт жолда түшүп калган чамданны көмүдү. Шаарчы түшүп калган окшойт жумашо. Şu жолду маңдым болмуса дейди. Кичкин докторхананын алдыда машинала экими сал көпүрөк деген учурны каркаш Кракешке.
1: Кракеш. Нижаттан Шатихо жолдорумун айтыраван дейди. Ондон башка Боран такси, Вэншэн чоң көчөсү, Сүнэм районуна карап манга жөнөлүштү машина көп дейди.
2: Кумулда аба учок деп чөйр жолапты. Турдам кам. Венда Гуанчаннынки алдыдыки жоллор кошлонуп, жоллор раван кедиге учун интизар абатыпты. Вэншэн чоң көчөсү, Сүнэм районуна карап манга жөнөлүштү машина көп деген учун Боран такси абатыпты. Çılan piştim tıkı.
1: Tur deme, riyasetçile, teşlik mümin, kumulda anlavatımen, kumulda hava ucuk, rahmetsizlige deydi hocam.
2: Erzimeydi. Nimik rahmet dediniz ki, tamam de.
1: Ben de
2: Gonçan. Biz nimik erzimeydi dedik, onu mukumduk.
1: Ben de Gonçan'ın aldık yolla koş liniye, dravan deydi intizar. Depolduk miyim?
2: Depolduk miyim? Rahmet desem de erzimeydi deyiş kerek.
1: Şu.
2: Tabi değil ki kaldı.
1: Hem de bu geplerden nimik değilgini bilmedik. Ama biz için mülazimet kıvadı sile, hizmet kıvadı sile de rahmet deyken.
2: Vay o diyen biz kılışık deyiş iş yok. Kılışık deyiş iş yok. Hizmetimiz de kıvadımız. Bak artık oyla gitmem, benim için mülazimet kıvadı deyip.
5: Ablaca.
2: Yaxşı.
5: Yerləşmə ravan qo, yerləşmə kimi bunlar ravan bulduğan.
2: Bu gün yaşam bombası.
5: Dövlədən 1000 qantamı yenilər mənə səyil üçün, səyil üçün. Son qalan aldıq gəldim yerləşmə ravan.
2: Maqul. Nan xulu sərtəmninki aldıda maşınlar cək qızıl çıraqda adiga uçurun uçar tort taksi niyaz efendi məvətibdi.
1: EK 618 Qaşqar Mənyü meydanından 9 aqqa maşınlar köp deydi.
2: Boldu. Bu şunda üzünüzü köyünüz kəkətdə. Bugün birem ya.
1: Ay gelip. Ya buldu. Turiversin.
2: Görüp otur.
1: Ya ya ya.
2: Uçurma uçuş vazifesini siz ötküzüp bermesin.
1: Ben manadık fıçırlarını okuyayım. Siz ananı fıçırlarını okuyun. Ya
2: ya. Şunda küçük bek tesim gözüm. Ağırıp tap da. Kağı baktı da.
1: At işte yol uçuru. İtibak yolları dostluk yolları ravan. Krala yok ko deydi o Kevser Can'ın da dısı.
2: Yasın cevap çorunuz.
6: Kevser Can yaşı mı? İdayetsiz yaşı mı?
2: Yaşı.
6: Yaşı
2: olsunuz yaşı. Komuda.
6: Onun yolu. Sonuçta koşuyorum işte. Maşını çekmek için lazım. Araba ne?
2: Ya makul.
1: Boran Şah'a tar yolda barlık maşınlarını tosup asla mağdığın taşbaqı maşınlarını biz bəxtiyar toxtamlıq deyimiz. Silahın o yurtlar neyim deyisilə biz bu şu maşını ötüp kesek ravan bulumuz deydi o. Taşbaqa desə bir Rəqəb isim kəp qaldı. Mənim balam çox kiçik vaxtıda qaran. Taşbaqa desək tapaş qal deyildi deyən. Vay taşbaqa desək tapaş qal deyildi. Hazırma taşbaqa deyən xətti görüb şo isim kəp qaldı. Nim boldu?
2: Çıxıb bir qızıqarlıq ha. Həm adam özünün balasının gəlib başda qızıqarlıq filan oqa.
1: Ha şo.
2: Mən bir qızıqarlıq bilinmədi.
1: Bu yaşda mı?
2: Mən bir də bir mənim balam çox qaran. Bu ilan qoşnu qaran. Şişa şo deyildi. Sizden koy hıl yakın kip kaldı ki kıran.
1: Sizden katta yakın kip kaldı.
2: Tapaşka diyen gibi hıl yakın kip kaldı ki ha? Bu şişa şovla ile ilan güç katta yakın kemeydi ki mesela.
1: Resmi yakın kemeydi.
2: İlan güç oynayma diyen şişa şov oynaydı. Şişa şov oynaydı.
1: Balık.

0: Kırmızı
1: Şişa
0: hiç
1: şu an mı
0: çikolatalı
1: dem
0: ki.
1: demdi?
0: Şimdi özan tılıdı ki gepkende ilengüç digen gepkende hem de özan küçük
1: Ya
0: balılık tılıdı ki ilengüç digen
1: o şişa
0: gepte o
1: şu
0: ama.
1: dedi o şimdi kral. Şişa şu mu demdi?
0: O şu vakitler nimdigen peyziye ballanın ki şunda tılları şunda omak bir hıl
1: Ha.
0: çopanını paçan deydiğen tahsini tesha deydiğen bir
1: Ha, o
0: hıl
1: normal
0: hem.
1: ahval o yıkılaştırıp deydikken. Tabii yıkılaştırma emes dese andın kızı kızı kızı kızı kızı. Ma Şivay Khan Urumçi vokzaldın yollar avanken Udali ma Khoca Nanzan taraf karap manga yön işte bek tuzlu kepte dedi o galiba aylanma ha Urumçi vokzal taraf kere avanken Karis terpi yani mi şu Khoca Nanzan
0: Kocacan
1: taraf karap manga yön işte bek tuzlu
0: tarafken.
1: kepte Esenca
0: Ablam et de Gulcu şehir Tiyanşe yolları koş yönün işte. Hazırca Ravan deydu buldu.
1: Ma varis doktoru var o. Muşilik yürek operasyası kılgan. Asasen aşı nemiş kılsız deyip ötken sorgan tok. Mesela yürek operasyası kılgan bir doktor varken o operasyayı kıpkan dikin bu aşı kıpkaga yerin tikidiki. Ahırdaki tikimçilik işleri var ki yürekni. Yürek ne çoğum da tikidiki. O işte deydi o. Kızık ya.
0: Kızı kanes koşu.
1: O
0: Aşta
1: işte
0: işle bağı.
1: ünitoy katerlik kişiden anlıkıldı kendisi değil mi?
0: Abdülim Abdülmette Çin Fınlu bilen Bavşanlu koşu yönlü işte. Ravan deydi o. Yaşla Cenab-ı Yolu koşu liniyed. Ravanken deydi o. İntizar.
1: Derya sahil yolu Koçlinyer yollar avanken deydi intizar ha. O at şununki kuruluş yolları yollar avanken deydi Hüseyin Can. Ürümçü sancı yolu Ürümçü yönün işte maşallah intayın köpke tosluş bakken deydi Şırçak.
0: Onun
1: Hidayet
0: başkan.
1: kızsız okun Hoşurcan sel horun. Deydi nim de pizip o.
0: Seher bul bulayım. Ben müşküller kem söz bulup kaldım. Bugün tolukla bırakla izi verdim. Çünkü sizler bilen fikirleşip könüp kalan bol başkan. Uçur yazmayı oturalmadım. Çünkü hem de könüge yaman kendiydi.
1: Yaxşı okumadığınız için ben okuyayım. O Seher Bulbul herkes ondak sizi okuyan deyip ondak
0: Kanda
1: kıyaklanmaydı.
0: okuydu hamse.
1: Ben bu şükürlerde kimse sahip okaldım
0: Vay
1: sen de
0: men.
1: ondak. De ondak bonbon.
0: Ayyo bir örgüşü olmasa zehir
1: İş kılıp sen
0: bulbuli.
1: bonbon. Ondak gep kıldım ondak.
0: Vay.
1: Hani buldu de ondak.
2: Uşurcan hidayette mavi
1: Akdın
2: otuzluk
1: Üçgen
2: maçlar
1: Yusufcan.
2: hep zıpken cıma. Sosluktan başlatın o yoruma.
1: Magle. Kaplan. He makul. Baynın oğlu. Ahmetcan doktor. Doktorun çıkın.
2: Allah nimet etti. Mesela sen karşıydı şu an işte bakın altını aldı. Tek bu tek bir maçın bekçe. Şu an man Allah başkalarına ayrılma falan oldu. Şu rahmet.
1: Bu oldu makul. Molly girdi kuyu kantı bek yakışık edildi ama onun sözü de koşu gitti. Yakışı hep biz daha devatkan Molly
0: Yakışı
1: girdi.
0: babası
1: Uzun
0: mı
1: yıldım.
0: mı?
1: 10 yıldım bir devatımız Molly girdi hep. Yakışı may.
0: İsil teme. Yakışı Maria seçilek göç pazar aldı dedik yollara. Van deydi o.
1: Şu çihudun senden bir yığı karapman kanda maşallah. Tin çaçanga okşap kaldı. Cuma may yolla. Oldu da neymiş o kanda bilmedim. Hey de Abdullah Avşar yollaptı o.
0: Onun başka ayım
1: Yette.
0: gülen Min Şanlu'dan maşilla köp tosuluş yok deydi buldu.
1: Yette.
2: Uyuşturca idare ettik anda alanına yapsın mı?
1: Yakşı biz.
2: Şu Hulcu da sertten içildi de değil. Bir tane bir kumpar buruştur bir kuran tane şık kaldı mı ya?
1: Bu sertten hiç bulamaydı o tam Hulcu da. Şıkılı. Siz hiç versiniz olan bir birini ya. Şenhua Cenab-ı Yolu Yenavat yolları etrafıdaki bir kızıl çırak ıyğızda yoğun işki adam tazı vuruş kulturuptu. Birisi kolumunu gözünü tıkıp edip baştak göz tutatıdı. Yeni birisi yaman bolsan tıkıp bak edip gözünü yoğa içip yer batıdı. İş kılıp mıcdak. Silahçe kaos yaman da deyip boş. Yaman bolsan tıkıp edip yaman da şu gözünü yoğa içip. O şu koram kez koram ara kaos kez mi?
0: Koram rah gene.
1: Yetuv oldu o. İş kılıp.
0: Tıkmısım iyi tabaldığı neydi mi?
1: Şu.
0: Şöreli deydi o şarkı aylanma, şimaldın canıbka tekşürüş ponkütü etrafı da aptomobilla bize köp deydi o. Davem mi çöndün, maşini pazarı kançılık kilodu depegen bolsanla rahmet deydi o. Davendin mi çön maşini pazarıga kançılık kilodu depegen bolsanla deydi. Anladınız mı? Nim
1: Ya
0: dedim.
1: ma o güzel oldu ki ma anlaşımızdan balısım kızık tehlike karama. Ma butulkini girdi girdi dedik yani.
0: Gildi gildi.
1: Butulkinim girdi girdi dem dem de. Oştak.
0: Hmm.
1: Onda dedik ya. Onda cozunu Dağın

0: Değil ki.
1: Hmm.
0: Cozun dancıcıydı. Ben da demem de buna. Yıkımı kemmeydi kamıda.
1: Ulan
0: İşkinci
1: inan.
0: elan bir olur yollara bak getursun cekan takteş. Şen hocanı bir olur yemiş o Yenavat yol etrafıdaki bir kızıl çırak iyi kızda yoğun işkaden bayan kıp yapışırken. Uçurcan işte yaman kem lider bu he. Kerem bağının aldığı da maşallah köyüp dostlaş yok diye uçurcan. Efra ne vertip de kaç kader.
1: Şimfulu da otomobiller köp dosuluş bari yani ayım güle vertip
0: Adı Nicat Şinfulu? Korlu Şinfulu dep koymuşsunuz lan Şinfulu ürümçüdüm ba Korlu ben boğandaki. Şici Xuninki hem yerde azade gelip bu şu Kangjuyan birinci karar Ultrak Rayon'unki aldığı kegen çağda Kızılçırak'ta işki maşını sokulup gitti o biraz dostuş bak gerek Nicat.
1: Yaşlar şimali yolları yakışlı niye dravan kendiydi o intizar.
0: Sıdıkçan ofçor bak
2: Hmm.
0: alayla.
2: Kızlar.
1: Kızlar.
0: Ha.
2: Ha.
0: Makul. Altın kümüş yolları yollar avanken. Anda ablet can ofçor ya. Ablet can. Ablet. Uuu çıkma da ofçor ya.
3: Kırıyım diye tutup da koşudu yol kayarıyım. Şuhan harici öyle. Doğumlar bir kaldım. Bazı bayanlarla görüyorum. Kaldım yolları var.
0: He makul.
1: Abdurrahman Somukçi, siz doğum ofçoranızı tapşırıp aldık.
0: Aliye ofçoranız.
4: Oşuzayla kıyız yakışımsına kadar alınma.
1: Yaxşı.
4: Muşu tavan değil, muşu niçen maşın olur, ne şekilde kandı, bir şey pekin bulsan rahmet.
0: Davam bilgi alış tabir depesine. Gülü uçurunuz.
5: Bu şekilde idare kutu vermezse planı idareden davuza kırak manga yenisken maçına girgeni karşıyını kere alır yaptıken.
0: Karşı yolunu Ravan kere. Abdikerem Efendi'nin yetizlikten yollarını resim tatip evet tuttu. Şunu da Ravan oldan. Belen turu tuttu bu yetizlikten yollarını. Kevezlen bek okşaptı hocam ha. Bak ketken kevezlikken kubayı. Ne çim o ya bak. Bak. Oho, kaçlı ben o yerlerde o boşu. Her bir mu yedin diken lan. Ho, çikes 500 kilo adım pak çıksa kıram. Şuna yet koydun satsa. Bir yet kerbeş ne çe?
1: Yet kerbeş 35.
0: 3500 koy olsa. İcarı bulu 1000 koyun çıkır besse. Uru koyu o bu bulup bu. 1000 koyun çıkır besse. Su pulu baş kuruş pulu bulup 1000 koyun. Bacak pul kalmadı onunla.
1: Ay ma kaplan, minin ma ündü darımda mı kartızımda kırgız ütüptü de deydi o.
0: Ne deydi kanda kaplan?
1: Ay uçurumuz kevatı da olayken.
0: Şimdi abdan kevatı da bayam koyduk uçurumuz ne?
1: Katnaş liniyesi uçurumuz kemes op gitti o.
0: Şu belek ya yolla otamsız siz.
1: Şundayım ha.
0: Dikim bizden bu salonu hemiz bir. Müş 174 tomuş bir talım hem programı olmuş salon kullanmıyordu sana. Bu da anlama doyunduk anlıyorsa belki toktap kevatsızcım ama yeni başlıktım duyuncağımdan bir Söyle koşak olam da bulağa.
1: Birini bir saylaylı, yani bir eğlenli.
0: Bunun ne? Gel kılınlı değil kanka. Kim bu sile? Hasanlı olsun ama evi de hep bana duyun dikkat almış lan. Bir azırak bir hareket geldirip yolu çörüp yerip de bir güldeslerini çavakın yollardan koşanlı olup de.
2: Daha ben de Nikon maşını vazırıka 25 kilometre etrafı dikildi.
1: 25 kilometre. Haylak şimali yolları canıptın şimali karapanga yönleş mi çıdıl acıma deydi o intizar.
0: Makul, benim ufkamı küçük vakti da su içime digenli ecba deydi deydi. Su iç, ecba digen gibi su içime digen gibi.
1: Vi, yani.
0: Manda deydi cuma gep digen dedik.
5: Vay o çırıkken.
1: Yaxşı.
0: Yaxşı.
5: Yaxşı.
0: Yaxşı.
5: Yaxşı.
0: Yaxşı.
5: Ay, senin avazın ol Allah, bir yüz yetti tört. Adıgın kazın başladı ayağızın anlat. Yine bir şey kıyım tepkide, diyen yet kısal ben. Anlat bir şey kıyım tepkide diyen, bir kız olsun yet kısal ben.
0: Yakımay.
5: Senin mengi salamet olsun, işlerinle mengi uçtuğumluk. Senin mengi mengi salamet olsun.
0: Dinle oğlum, mengi mendek salamet olsun demde.
1: Mengi salamet olsun dedi. Yine fikirlerini yanlasak, ben bu mayımın maşını beğenmedi.
0: Kim
1: maşım, maşımını beğenmedi deydi Eslim'e.
0: Ne mi gel?
1: ben can kıpsaylayım sizi.
0: Gel can gel. Doyun can. Kulçu diye yamgur yakışık başladı. Şunda böyle yekvatı da yamgur kulçu da. Dep fikiriyorlar. Değil mi akıllı?
1: Kurbancan'a göç pazardaki yollara avan deydi buldun.
0: Bu şu davandın mı şu midon ikinci kol abdumobil pazarı var o şeyge. 25-29 километр келем ке деп. Не болуп тамсы эмес. Кес не болуп канда?
1: Мау си сен жаңа менің қызым мо атлас дегенде патлас дейді тихи дейді.
0: Я, о нормал ақпан атлас.
1: А еркін тих бірсінің баласы гөшейме дегенде кокухейме дейді.
0: Я, ма қызық кене. Кокухейме десе міне. Қашқар Куаншар найсы зәміні есідін 22-ші кенткіше yollar ravan ki şaptul yap gitanla aşkıla yap şaptul bek şirkette ya da bir şeyin yolu çürüyor yollapta.
1: Seher bul bulu yen. Devamlı yol uçuru 3. körü koşliniye ravan. Yen en yolu yok yine çarvıçılık nazarından olduğu koşliniye ravan. Kızıl çırağını hesap kalmadan daha deydu.
0: Kaşka şehrinin ki daşızdı neşeriyatka yolla koşuyun işte maşallah köp. Lekin tosup kılışı yok diye uçur ne? Abdurimcan emertti.
1: Şinyun diyen dostumuz Kaşkar Konşer Nayesi zemini yiyisi 22. kentkice yollar avan. Şaptul yap git onla şaptulla pişketti deydi o cuma.
2: Görüm kentkisi tosurken hidayet bu kaşka soku bak kanan seyti kanan abidin ne yapmış o. Gönlüğün şartı kalıp mahvatına muslim yerden maşında intan cıka. Beşi sıkıt uzmandan borsa.
0: E makul.
1: Makul makul.
0: Abdurimka.
3: Buraya ziyaretini tört kodide yol sağlayın. Ali İmali Yönes, Kırba, Harbi Yönü Yavuz'un piyasa
0: sağda olma,
3: Sındaklı Kuyuyu'nun kentlerine meydanla aldı kırmalı yolları.
0: Ali İmali Yönü Bamke.
1: Bilivaldım hem de. Bazıla, vay bilmeyip gerek yok. Şu bilmeyen hem de bilivalımız da program arkada.
0: Bilimsiz Bolivar'da Ali İmali Yönü bilmiyor. Roşenbağ yolu ki andın. Roşenbağ yolu edip.
2: Dönüm tepkisi de yatakçılar. Fesler yolda versen, fesler derslerinin aldığı saçlarının altı yola yolda saçlarının travan.
0: Bu adamların bakmaydığa neresi yok ki? Neyim bir kutu? Ya kızıktım mı ben? Tiyin ki ne?
1: Oy,
0: Tiyindim birini bekipte.
1: Fuli vennin aldıda bir yiviko maşina yolunun oturda, oturdaki rışatkını sokup koyup da dikkat kutman aile iş opur dostlar deydi o.
0: Kondok.
1: Yadıkar.
0: Dikkat kutman sop tike aşı bir aran tek yen onu kandır rışat kite aşı o. Bir dem sokat kendi. Altay yolu ayırdırım yolları bütün liniyede ayırdırım. Ayırdırım yönü işte ravan. Ayırdırımı çıkıp buldum ben de şükür avuçları yollaptı makul.
1: Seher bulbulu işkin zoktırhanı aldı koş liniyede maşinler selcik. Sürat asla ayarlarını saklaydık Allah yine bağışken deydi o. 5 yıldız şimal yolu şimaldan canıp ravan deydi o şereli.
0: Makul.
1: Ma oblet 5 oblet neymiş avazım neymiş babam deyime sucu yolu körüknün aslı lıkkıda maşin digeydim koş liniyede deydi o. Şu kemik ağa okşaydı avazdan ise.
0: Dur eli. Nencensi Kızılçırak'tan maşallah köp dostuş yok deydi
1: o. Onun başka Tianşan Vankı'dın Seymaçan, Tianşan Vankı Seymaçan yolu Ravan diyen uçurunu MS diyen dostumuz evet. Onun başka hem şu Ürümçinin kayırdan yuvcay uha koydu koyan şu encür üzdüğün
0: babadu deydu. Nensen tırıp encürlük bakan o ki?
1: Nencensi Kızılçırağda maşin köp tosulaş yok deydu ey filan kaşkar. Yani
0: kolala kılan şopur. He? Yok şey. Yeni bir kıtım dana traktörler neymiş ki birdim birdim diken tığınız mı okumdum. Ana kırdık yerine. Traktör diken ne okudum ben de.
3: Buraya ziyaretini tört, orada da yol kayırıyor. Rüşen bağı yolu, yani Rüşen gül yolu. Kaytanlı yolu yıkılsın, Ali Mali yolu yıkılsın, Karapağlar yolları var.
0: Rüşen bağı yolu. Andım Mavo Nur Mehmet Çavuşurunuz.
2: Buraya ziyaretini tört, yolu kayırıyor. Ben şişe koy yolları, kaç yoluna koşuyor yaban gibi.
0: Makle.
2: Kamyonun rakı ötlet diyen eşlikto.
0: Eşlikto dedi ya
1: kardeşler. Küçük Eysa deydi ama karmayda yamgur yığıp. Bu yamgur meninki şu Tunci.
0: Muhabbetim ne esletti dedi
1: ha? Diyemeyi otak attım dedi.
0: Neymiş ki diyemeksiz? Çok çok kalan çaldım Tunci muhabbet yengem diyemeksiz.
1: Oye yemdi. Onu da desem yani birim değil misin de hep şu.
0: Ben mi?
1: Yok ma anlıkçılacı.
0: Neymiş de birim değil ki bula?
1: Şu Kızıl Döv yolu ravan deydi ey filan kaşkar. Şu onu bunu dep koydukken go.
0: O devirdi o.
1: Hemen şu devir dep oturuyordan buldum hazır.
0: O neymiş ki bu dem bu? Yamgurdu deyme. Hoş hava uçuk bunda salkın vaktlardı işte gemi yağmur yakan çıkardılar mı işte kep kaldık ne? Köpün çıldır aşta dedik ki. Aşta aşta nakşın eti el verip çö.
1: Aşta bop kaldık ya tabi lan.
0: Aşta nakşın eti el verip aşta kepin yezi el verip şuna şu azraq simindap yağmur yakıp uçulamadı asman kara pırsını esnep oturduk anlaştık. Işte.
1: Ben o yağmur yağsın gazırını esleyim.
0: Ben şu yağmur yağıyorken de cüdülü koğan küllerde öde oturup.
1: Öde oturup gazır çıksayız o. Özü yakış gördüğün kinodan birini koyup koyup.
0: Tadam başta bir koyup attı. Yağmur yağıp başta bir soğan çağda. Bir koyunun beşiği çıkıdı. Bir koyun oturup yedi. Koyu oturup yedi.
1: Pöyüzük ya bu. Ondan olsa mayakta barak baraklap, şorpalar, pişip atkan göğüşle. Göğüşle pişip atkan. Mayaktan gazır çakıp oltağın kızı. Çaylarını demlep.
0: Göğüş pişip atsın gazır çakıdı aşı yok.
1: Neyim bağım sen? Kıtkıçıdı aşı var mı?
0: Ya karap durumuz değil mi? Gazır çakıp olsağım doydurur için katli bulmaydı o.
1: Makul.
0: Çıkırak yemem de o. 8. başlangıçın ki aldı ki kızıl çıraktan maşallah cık ya tozluş bağ. Necat taksi. Bu yağmur yakkan çakıdı birisi. Siz eslemeydi kan siz?
1: Ya ben eslemeyim ben.
0: Şu emes mi o?
1: Ben dedim o gazır nesleyim ben de.
0: Ve yağmur yakkan çakıdı gazır nesleydi kendi. De
1: kız. Siz diyor siz neyimi nesleyiniz? Ne yapar oyla pekan?
0: Yağmur yakkandı mı?
1: He.
0: Yağmur yakkandı.
1: İşimi nesleyim ben de durarsanız da.
0: Yağmur yakkan çakıdı hem de...
1: Dedemden bir koyunun beşiği çıkıdığını nesleyim ben de hem siz.
0: Yok yağmur yakkan benim eslep... Bu da bir yeğip aksı bir eslep bakıcı bu da kıyak. Zaten neyimi nesleyim ben bir daha bir oyla bakıcı. İşimi de oyum. Kuarım yok ki cuman benim yağmur.
1: Seyfa deydi o Guanghui körüknün üstü ancı tayini yok deydi o. Çoğuncun şimali yolu şen şen otelesinin aldıdaki yolla koşu yolun işte ravan deydi o şanfe ihbarı.
0: Yağmur yakkan çağda hıyal kılam deyim kılmam dedim ben. Kılmaydı ki cuman ben yağmur yakkan çağda. Ecep yakşı yağdı mı şu deldirekler bir su içi aldıgan bol diye. Bu üsümlükler bir su içi aldıgan bol diye. Ecep yakşı oldu. Başını oylaydı ki ben. Tazı bir yaksıp dikeymiş. Tağla yap yeşil kese. Tağdık o çöpler bir... Aşını oylaydık hem acaba? Her azı kepte katı gidi yağmuru yutu kettim de kendim azıra oyla koyma herhalde.
1: En süreysiz de ha?
0: He, aşıda. O mu baki?
1: Yağmurdu kası kandak oldu? He? Kepte ile.
0: Olmaydı o hem de bu yağmurdu kası uzukam tige hep bir kaçıyor.
1: Ağırıp kaldı da
0: ha? He.
1: Canavarla ağırıp kalmışsın cümle. Yağmur yakkanda soğuk havada kızıyık poloğunu yiyiş kamrak mendeydi o Nefise.
0: Soğuk havada kızıyık polo.
1: Polo.
0: Göşesi yakşı cümle göş. Das kızıyık olsun akıllı. Daptan da pilav tutuyorum da. Taza şey koruğa göç olsa. Kırıp bunu satıp şu bir adı kanka.
6: Şundan mı ya?
0: Ayağınız geldi.
6: Kogo yerden.
0: Kogo yaydı?
6: Ayağınız yamkırı yapıp kogo olamak yaydı.
0: Kogo
6: yerden.
1: Benimki hazır nimiyim geldiydi. Sazma kızıyık göçlerini bu dısınız hazır. Şu ma yakında demeli Kaşkaya bağladım emez mi? Kaşkaya dedik mi şu tokumçılıkta bir kebapkana bak ya dağın. Vekşi.
0: Dadamın samsisi.
1: Emeske.
0: Kaşke emeske.
1: Yeni birsike. Vekşi kavup okşaydı ki akıran çaplamı kavupi. Şununla yigim kildiğe mukaldı eminin ki. Ma 6. kilindeydi. Memi gazır çıkışın şunu da yakış görmedeydi ucumu. Lekin gazır vekşi semetudu. Azırak çıkanlar ucumu azır memi azayttım. Yok değerlik.
0: Ay bu orklav atkan nimle vago şıkılıp gazırdım hatır cep
1: kapanmayı. Nimle vago de be.
0: Kızızırken
1: sözüm. Nimle deysiz o.
0: Karaptır o. Ufak Allah ben okumsam palani pustan de pısımın atıklı olmasa ya.
1: Orklav atkala deymez.
0: Orklav atkala
1: şıkılıp. Karaptır minimi nimle de evet.
0: Sen lelik da yiganlağın ne bahanesini azırak bir yap normal yes sana vodu çö.
1: Şu.
0: Eğren kalımızı yap bizle kızızık işte yap. Biz onu yaş gördüğün esin azırak yap. Hem normal yap ben bekçik yapamay. Normal yap bundan normal yoksan lavamam da.
1: Şu yeyimiz o oruklar
0: falan. Keş o çöp yap yüremsizler ki ey bu. Derek hocam. Yağmur yakanda derizini içi bitip. Kelin yotkanınki işçiye kirip. Uxulsa bekbeyiz oldu o da. Veli kuruluş. Uxulaşını öyleydi ki.
1: Hemdullah deydi yürekle on bitirdin. Otluk salamla olsun. Hazır çıkıp deme yolga deydi hocam.
0: Dedi kan doğu yürekle 10 bit sol biti de.
1: Bilyar iyi doğma dükkan kep oldum hazır deydi.
0: Çangçın şimal yolları ama şen otlasının ki aldı ki yolla koşuyorsun işte ravan ki ihbarına uçuyor.
1: Ablam etti. Ablam etti. Şeci hudun sayma çangçı yolla ravan deydi. Ben yağmurdun ki inki pırak amrak deydi arzu.
0: Yağmurdun ki inki zey pırak ama.
1: Bırkıl bir pırak çıkıdı kuş.
0: Yağmur yaksın şorba en yaksı. Patugül hanım uçuyor yolla. Doğru.
1: Makul.
0: Анын Касым жидинин брошюра калган эле.
7: Мына иштеген жидирмиш агымы турсун машинам бар, бул тош шенген кечиген.

0: Şirin 79'unda Türkçe'ye bağlı olduğu bir gece doktor Hazret ve Cansu var Türkçe'ye yokuzun ama Zuzan Şirin'e bulandı ya Türkçe'ye yokuzun
1: Doktor durma ufkumlar kalın gibimizde.
0: ama Şirin'e yıkılmış ağırmak yoksuz maşından bahsediyor doktor Şirin'e geçirgen Şirin'e 79'unda Türkçe'ye bağlı olduğu bir gece doktor Hazret ve Cansu var Türkçe'ye yokuzun ama Zuzan Şirin'e bulandı ya Türkçe'ye yokuzun annem.
1: 27 degen bolsa 27 yıllık taşırış kısınız buldu ne? A ve canlı rovas bir şey geçti ron. Pramuzdun ki ma numurtalıkımda vaktim burunçu. Tartıdığa numurlarını tatkızıp. Cerimanlarını vaktim töyle yapın da kıptır ron.
2: Mıyada.
1: 27 degen bolsa 27. yıla netince ay olsa şu aynı özü çıkan aldın kışka içi de. Yıllık taşırış kıvasanla buldu.
2: İyiqçaqqa, iyiqçaq deydi. Minin uçurum badımı, xüyren jonşinin aldışını da tosuqken deydi ucum. Uçurunuz geldi de onu uçur bəgeysiz. Yani uçurlarını yenilab şunda qarsaq qarvay mı?
1: Ne depto?
2: Mevlüt İbrahim, Gayret İbrahim, uçurca maşkeler asoxşam dike deydi.
1: Oxşumaydı ki?
2: Xanda oxşumaydı ki?
1: Oxşumaydı ki?
3: Tezgət tırtırtıp gəl, ilayetler. Hatta Fahri Çoğdun, bu bir çoğu karabman kanı yiyer, masumla ayın tayin çıksına uçuracağım, makul canlama, masumla bekçi. Ayan kutu patan tıkırtın mağa atlarına.
4: Makul. Lütfen Yunşan, Lütfen şirkette Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşa rayında salmakçı boğan Tunci Dacı rayını. Sığdırışını split verip de 10'de işki. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki öy gerelleştirip selinadı. Lütfen Yunşan Dacı rayını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesaj soran.
5: 107 de tüt, Hatnaş Sanat Radyosu'nun programları. Her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 107'de tüt Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıdı.

0: Beijing vaqti soat 10.
1: Ürümçi Daşı'nın Kuvası Halkara Norki Çerçisi'nin 6. kartıdaki Norka Kurum Kiyim Asraç Merkezi ticaret başladı. Norka kurum kiyimlerini yüyüş, asraç, fasonunu özgertiş, rengini eslige keltiriş, turaklık temperatörü de saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mulazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 yüellik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 yüellik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa çürüldü.
2: Norka kurum kiyim seti olmakçı asratmakçı bolsanız, Kuvası Halkara Norki Çerçisi verin.
1: Ürümçi Daşı'nın Kuvası Halkara Norki Çerçisi'nin 6. kartıdaki Norka Kurum Kiyim Asraç Merkezi ticaret başladı. Norka kurum kiyimlerini yüyüş, asraç, fasonunu özgertiş, rengini eslige keltiriş, turaklık temperatörü de saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mulazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 yüellik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 yüellik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa çürüldü.
2: Norka kurum kiyim seti olmakçı asratmakçı bolsanız, Kuvası Halkara Norki Çerçisi verin.
3: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү 8-нче айда суду ойнайдыган, кайлы кылып куштамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакыл ту Шинжаңдагы сайя деп тарыптымды. Мензир райондагы мехманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.
4: Шинжаң көчмө хабарлашышынын айлам торун ишлесеңиз, сөздөшүш вакыт чеклемеси жок. Бир айлык кишилери өз ара тосалгысыз телефонлаша алайды. Бир адам хак тапшырса, Bir aylık kişileri bəhrəman bolalaydı. Üç xanılıq numarını əstə tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülləy həqsiz. Tor haqqı ərzan həm kolaylıq. Tor sörüti yaxşı. 10086-gi telefon qıplı bicirələysiz.

0: Аңлаватканыңла 174 катнас санаат радиосының
1: әтигәнлек йолдырыңызда без әмрә программасы.
0: Ә программасын дәвамлаштыратыбыз. Сонда аңлаштыкка очрак карайлар. Мен Кашкадан Чиновага алдыдан мау Уйгыр Баба Докторханасына келдем. Йоллар аванкен. Hayatning nima ma'nosi uruqlayman deb hozir bu xotirda
1: chaqamiz deydi.
0: Qorg'oy taksi chiqiz.
1: Yana ayolim bilan 10 koyliq gazirni chiqiyotamiz. Bosh yo bosh og'ir yo bosh og'rimaydi yo samamaymiz bizga foyda qildi-ka bu gazir deydi. Ha, bo'pti, foyda qilgan bo'lsa chiqchiq chaqanglar, jima. 6-chi kelin ichimga undoq kimlik nomer deb.
0: Oşun gap tap dediniz ya.
2: Qarmay götürmə qoyursa asker nə qorxarıb məğan sən məki insan ki qatını səva.
0: Adama Dongvay Xuan Nanhu yolu çıxış yığızdı ki da iki maşını sürkülüb getibdi deydi.
1: Ma 6-cı kilin ma burunqu toy xətini əvətib Qaranlı ma opamların toy xətikə şu vaxtı maşında gəntdi. İçigi ondaq kimlik nömrə yazmaydı ki isim bilə yaşılını yazdı ki qələm bilə ilə yazıb qoydu ki üçrütüb başqanın ismini yazıb asıb oğudakla deydi.
0: Üçrütüb tək başqanın. Oşunu oyuldunuzdan siz. 6-cı kilit siz aşını mı xiyal qıbsız de?
1: Aşı kalısı kəpti mənə.
0: Mani üçrütüb mani yazıb asam deyib. Maşda oyla bax. Voy voy voy voy voy voy voy yamalığınız qıran. Bu da onu bək deməng jumo öyrgilərin aldıda. Şu ben yağmur yakkan ne köysem şu küçük vaktimde yez yollarda yerlik küllük yası verip yağmur suyu keçip oynığım isim kir.
1: Küçük vakti oynağanlara ise küllük edin.
0: Oy aş küçük vaktiniz de mi yine şu küllük yezi de yağmur yakka vakti küllük tutup. Aş da kımangan mı? Oy yaman kes. Biz o haltınlı keyit ok. El haltı var o. Oriyanın haltısını var o. Oriyanın haltısını mı da lan posma kıplan başı kıyıp kıyıp kıyıp kıyıp lan bir tarafını da kırgızıp lan başımızı kıyıp lan da kıldı lan. O vakti küllük demiş kısı ne?
1: Bizim o küçük vaktimizde onda küllük tutmay. Putumuz gülük rizin kötekle vattı o. Yani şunu kıyıp aldık. Kıyıp ilip melde çoltuk çoltuk çoltuk desep oynaydık.
0: Su geçip mi?
1: Hazır Patigül Hanım deydi o kişiyle karşılayalım. Niyeniz o çancanlı yolları ravan deydi.
0: Oydin bakan siz yüzünüzü tutuyor lan. Siz Patigül'ün bu niyeniz o diyen gelip gözünüzden bir kıl ayağı canlandı ki siz o. Sıdıkçı anı çorunuz.
3: Öğrenciye tutup o sırgın. Hatta bunu çoğunun adını görsün sen kaç onu alıp mandın.
0: Halap.
3: Ama şu yollardan koşun niye zamanışın ne kadar bağlı ki toplar toplar.
0: Ma pinhan mə uçur yasam bağmaydığan qo deyib kəptdığımı nə bunu baş
1: çürür. Kəvatı deyicəm. Hazır mə qaplan deyidi o şırcan ha. Maşını soqub qeçib kəs qandaq cəza verdi deyidi. Xeyli qatlıq cəza verdi o cəma qeçib kəssə.
0: Qeçib kəssəm də o suğur çirk tölməydi qaran. Ən çox cəzası, çoğraq cəzası şu. Lakin qeçib getməyən bu mümkün o. Uxmay qalğan. Bəzəllər çü maşınsını bir yer tiketkinim uxmay. Hayda verdi qallar bakən.
1: Qaplan öz qeçib getməyə.
0: Ya onda emas, o qaplan onda qıldığa deməs o.
1: Obdamala.
0: O suğur çik onda keçketdi demən. Bəlkə kiçik boş tiketkən boz uxmay, ketilməgən buluş mümkün o.
1: Heç qınmay, ha?
0: Ya heç qınmay çə uxmay. Berib pa maşın nömrə taxtısı olğan ikən ma o yol xatırlaş aparat olğan ikən şu rayonluq qatnasaq çoğatırdın ki məş vəqə bilmə kirsiniz. Çağırıb əkeldi telefon nömrə baş şu yerdə. Çağırıb əkilib onun dikə voymuş da tiket suğurdu ketib toğ dedi. Voy uxmabdı mə dedi şuna onun suğur çirkdik telefon qıldı maşınını töləb verdi. Şuna tükətmişdi.
1: Şirəli. Xalq doktorxanasının şimal işki, yəni bulaq beş köçəsi qərbdən şərqə tosuluş iğir qarış tərəf ravan deyildi.
3: Şərqən mən şu maqsoğunu məcəsizin. 2026 ekirə, 2027-də 9-cu 3-lük sünyət bağ oldu. Sünyət qıtdəgən bulsun. Həm də hazır yəni bir yıl vaxtda sünyənin vaxtı çəkdi. Ləkən az deyqan tutmuşum. Hələ qış sünyən siz bulaq qalmasından şunu
0: Vay akay. O şinyan siz uqamaydı vejan sosu. Ve vejan sosu bir onu yüzünüzden ahvalı karta bir taraf kılın hem de bu maş arlıkta siz acayip şunu vapsızcı mı Kasım ciddi ma gepni. İki yılda bir yıllık teşhir iş kılmaz diken gep karan iki yıldın kim bir taraf kılmışsınız onun için o maşını yıllık teşhir iş kılmıgan Katar'da bir taraf kılındı. Ma bir yıl ötkendin ki illa ben bunun vejansı olgan diken yeni yıllık taşırmayken bu kalamı deyip oylaman onda olmaydı. Lekin siz aşı pravınızdan numur tuluklundan gündüm burun ama bunu pravınızdan numur olgan dike. Anı bir taraf kılıp cari

0: لازم تولوا سانز بولو
1: ما فيلي يريدو ها وش جاكم خيل وروح لاب قبطو جمو
0: كل ورخ لنا
1: دايلو
0: وبنا ناس لهم دق على عيد مدق على قمة على ورخ لا بتقلا ذيك مدق ورخ لاش بلان ميوك فقط شو برسي عش قزن مغرب يعني برسي ما أياخنا بوكسين اتكا وقت الاتمي شنو ولن عند واي بوم مبتو دب ياش تو سامتي خدب
1: يخشوي لابسز
0: جمو شنو ولن دق أزرق ورخ لا قوي بكي مس وبنا يعني بر 15 كيلو ورخ لمسام خيخنا كوزيك شلق دك ورخ لا مايد كمي Ota bazaram da var ki onda 5 kilo oruqlab qoyğan o xarxın gözü kimi bilinmişmaydı ki. Voy 15 kilo 20 kilo oruq olsam azraq oruqla qaldın mı deyib deyidik.
1: Mən tövünü 8 kilo ətrafında oruqlusa xarxın voy oruqlabsa deyidik oruqlaydı.
0: 8 kilo mu? Hə, açdıq. Mən 8 kilo 5 kilo deyib oruqlab qoydum mən.
1: Tor taksi 5553-ə qandaq əhvalınlar yaxşımı? Tibbi daşı yoldan sancıq mağdım. Aydırım tesirətlik yollarda maşinlar səl köprək. Aydırım yol iğzin ötkəndə yol ravan deydu. Buldu rəhmət fıçırağınızqa.
0: Abdurimka.
2: Uyuz cəttirdir, pozitör yolu xəvr etkə. Aksu yol ya. Hərbə azad yol yığızdan, aydırım yol yığızdır. Gəldim, yolla arışmı kıravan.
0: Ama duyundaki şüphin kaldıkla boşap kamayla. Ya bu diye şüphirdim.
3: Mahfuz, rahmet, hoş geldin. Ne var? Kutu, cepa çektim.
0: Ya cepa çekmedim. Bilu aldınız mı aşkıyla? Benim 5 kişi kinişken bayrı. Muşu ayla 8-820. Nimdeydi o? Şingen bulat diye. 820 işkisi. Ha, şingen bulat diye. Bireylenge, deyküven kılıp beğen maşına. Çanxonlu'nun benim kinişkemge tesir bulamdı bu maşına. Benim namımdı idi.
1: Tozum
0: bu mayda pravımız normal almıştırılıyorsanız buldu. O maşınınki maşının bu içi mağdı.
1: Yaşar deydi, kardı polo, yamgırdı, şorpa, karangıdı, nakşa, burandı, uyku deptike burun kıla deydi. Şıçıhu yolları koşuyalın işte ravan deydi Esencan.
0: Ubul Kasım efendim.
4: Biz ne tıp tıp tıkır ya sekile hoş hocam, indayet tıp, yakışmışsınla okuma. Kaş kaş erdim yokuş çoruvasam kaş kaş erdim kaynak doldurur her şey bilip taraf ravama.
0: Ubul Kasımka rahmet be kavuş çoruğunuzga Nur Mehmet Can.
5: Bir yüz yetti dütet yol kavriye mağaz şiveysen zanfı çal tarafından gay yolun isteye maşı sen kalacak arada yerin ütetle maşını belki kursatlar eğer kenemeye de.
0: Makul buldu rahmet.
1: Seher bulbulu deydu. Minin ciddi yağaççılık ustamığa ihtiyacım var. Üyümge tonlatkoğan, burun koyuğan tonlatkının ornığa yeni alğan tonlatko del kemmedi, deydi. Şununla yağaççı ustamığa ihtiyacı var kendim.
0: Şıkılıp, kara bir anla çıkıp, aşağı cıkke kılıp, beş anla ağırtı. Bahat alışı yapandın. Onun üstü, tez işten ha o. Burun orunu çoğaytıdan gepken. Özgertiden gelip, onun gibi yamamı sonmaydı, onun rengini doğru kaptırıp, yani ancı mıcım da bir cahı, ters işken o.
1: Abdülüm ablimetten Altay yolu koşuyorsun işte, ravan deydu. İşkin doktorhanın arka şikide maşin çıkken deydu, seher.
0: Makul. Ancın Abdülüm kamdan yeni bir avaz okuşuyor bakan aile.
2: Kırıgın ziyaretini çoğduk, odun yolu kavga, aydırım yolu. Asya yolu yoksa, dünya yolu yoksa, mağdım yollar var.
0: Makul. Pulu tamak ya bir kadın bir kadın oruklam da aşıklı ya. O gibi onun mu asası var aşıklı.
4: Evet, şimdi yakışman abi, kutsan köpçüsü. Ben şancım var, şansımı terepçi. Koşluğuna göz yatırtma yolunu. Yolda işen geçen ne oldu? Dokman tezman var, kaldır en maşin yanlası var.
0: Vakti var o deme aşının ki, aşı tahtayda. İnek yazıp koyan tahtayga vakti var de. Bahar yolları yollar avanken Elkan Mozdoz'dan buruk çoruk bakan alayla.
6: Kanda yakşı mı riyaset ile masakta herlik bozsa mı ne bizden? Şikotur bozdu hayat ki dama git varmıyor. Zapatat ama rahmet size gelmez.
0: Biz zapatat mıdık? Anı programımız ne şu Abdumobil Kulubu pahaliyetimizde kaderlik anı uçuramış. Namı kulaktan kulak yetken pulunuza tecaydıgan Molli yigirin aptolları katlaşkan.
1: Onun başka Şincan'ı ki en isil temin izleş pahaliyetimizde ah mervayet, un, yağ, gürüç, açık sularını işiltip mihmalla üzülmeydiğen mihmallarım aşkanısı, onun başka sertem, kırıren, kalı göçü, ügürü hanısı katlaşkan. Şu münasebetle yukur korulağı rahmetimizi bildirimiz, rahmet silege.
0: Rahmet. Andın anı.
1: Kani.
0: Ant, manço.
1: Onun başka, Ürümçi Daşman Xuası Xalqıran Nork Şerçisi'nin 6. Qavetindeki Norka Xurum Kiyim Asraş Merkezi ticaret başıldı. Nork Xurum Kiyimlən yüyüş Asraş Pasonu özgərtiş rengini əsli kəltiriş. Turaqlıq temperaturda saxlaş boyu ritm boyunca tikiş qatarlıq mülazimətlərini qılıdı. Ticaret başlaş münasibəti bilən 8. ayda 499

0: Zaten Kore Kayfan'ın düğün servisi bana ağırlıkta yıllar Raman, Sosmaşay yok.
1: Makul. Kayfan da şu tarafta toktuk koygan maşınlarını derhal edip gitanlacıma işanlar çatak. Dep ateş makabı çürü yollup da o aşk oru dikile. Şimali vokzal yolları Ravanke deydi o Mehmet Tursun.
2: Kerem danlık ton hazırcı Ravanke deydi o.
1: Hoten köçüsünün yürüsünün abayım dep olun.
2: Yani uçurlarını yanılıp karsa hınallu. Körükten say yolu tez süratlik yolu düşüp Şimali dostluk yolu keldim. Yollar Ravanke deydi o söygü. Yine Seyfa, he? Soy yolu canıp manganda halin okpaldınız mı ya?
1: Okpaldım ben. O Tursun toktukam gelip tuğa.
2: Anlaylı, anlaylı.
1: Anlaylı.
0: Yaşımak kımışı can. Hidayet kız.
1: Yaşı da yaşı.
2: Yaşı.
0: Biz o mahkotten ayırdırım yolluyla. Şikir etmez yavaş yaşı.
1: Hote ayırdırım yolları, şikir tarafta yolları var dedi.
2: Birinci mayı koçta otomobiller bize göp. Emdi kum koçusunuz soğuk kildoycu mu dedi o Şereli. Makul.
1: Makul deysiz o. Çak çak da vardı da o. Kumutçusu bulduğun da hazır.
2: Hazır 8. ayının 30'ı ahırı bu kaldı. Hem de bulmasın ki.
1: Bulmam da. Sayı öyle canım kumangan da kualin körü ki az kagayadın başta pek tostuş bak ya. Anda Abdurrahim Kamur resimlerini yollap ne kıp siz ya. Güldeslerin evet. Tonyo çaylayı çıkırıp dozunda ne kıp siz de güllerini yollap Abdurrahim Ka.
2: Rahmet de Abdurrahim Ka.
1: Yolu was efendim bu çorunuz.
0: Gürüzgeçiniz sır. Bozulun yolu kevri, bozulanın bir gün avarayın. Şunda pek kalkın. Avarayın, şunda yakçı. Eskimin diyen uçuşken hesap kalmadan da avu pek kalkın o bir gün.
2: Buldu. Nur ha, yakçı mı?
1: Pulunuzda teceydik ama Molly Gırın'ın telefonunu buraya. Bak yaktırıp anlayın 174 ne, nakstın birini talep kulaydı genti. Toy naksi anlandı, yıraktı dedi.
0: 174 yoksa orası olsan cantar. Yalan kene.
1: Makle. Andı yine 10'dan 5 minut ötken de uçuru bar idi. Uçurumunu yetkizi yutup okumudunla. 10'dan 5 minut ötken baktadı ki uçurunuz. Yok ya uçurunuz kemepti bu yege. Muş uçurunuzdun, muş azap uçurunuzdun, başka uçurunuz yok. Şıkılıp. 10 yıl burun Tuncu Mabut'un toy kılıp gitip, 4 günde 7 kilo orkulap gitken.
2: Taptım.
1: Kaç günüsü tuyuksuz yadımı kep kılıp, ismini yadımı alamadım. Onda ismi ehetsi yadım. Mandakken ne bu?
2: Ehetsi yadık keptim ha ismi.
1: 10 yıl burun ki. Tuncu Mabut. 4 günde 7 kilo uğurlap gitmişken bu.
2: O, vekşi uğurlap da bu.
1: 4 günde 7 kilo uğurlap gitip. Açtak boğan deydi o. Tozun bir ademlikine bu.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 Патнас Сәнәт радиосының
1: әтигәнлек йолларыңызда без әмәрә программасы.
0: Унауса яна аңлаушыларныңка учырып карайлы җимо. Сөнҗи мөхәббәтнең исемен унтып каламды. Иш кылып аҗайып бер бал икән авы дәйде Юсәнҗан җимо.
1: Мәз зур гүлнем дәйде мавы тойнаксыны куеп әмгән булсагыз унтып кала икән мә дәйде җимо.
0: Ой кызык.
1: Нимен унтып каласыз?
0: Телем бер бал икән сылдан да бер нахшы булсын да.
1: Куеп
0: әгән нәрсә бу? Сезләрне бер исеге аваламы ки? Ундак мудак да
1: куеп. Карама, хәйбәй җау дигән дустым, нургыларыбызның икәйләре әсләнде дә бу бер нахшы белән ипылган бетлә кайты варахланды диде.
0: Сайюле. Я азыр хәле сәмрик кепте бу бала. Хәле яхшы булып калган диме.
1: Атырсын.
0: Шо. Ишен булмады. Бүгүн кимдер сый машинамны сокып койды. Катнаш башкаруучу атыртыгы берип, мәсүлиятны каршы тарапка атып койды. Каршы тарапныңке сугуртсы мәҗбүри сугурт экен. Менин автомобилимне 4000 койдун юкур оңчайды экен. Qarşı tərəfin sığortısı yetmək 2000 yuandan köprə kəmləb qaldı ikən. Qarşı tərəf məndə pul yox. Sırtda onşaş, onşat deyə uşuq qılıb durub aldı. Qana qılmaz. Uşuqlu qımğandı. Ap yenimdə pul yox yoxdu. Amma sırtdakı rəmutxanlarını bir tələb toğan bolsaq degan buluş mümkün. Amma qan məsuliyyət qarşı tərəf dost qalğanı siz belgiləngəm. Bubda mənə indi pul yox ki, məyli edirsiniz mi? Məyli. Yəni, qarşı tərəfin gipsəl çəm olsun, yaq, mən müşə tört etsin, qonu oğuşdum edirsiniz mi? Üzünüz nə şey bu? Üzünüz bir qarar qılarsınız, cəmə? Yəni, yaxşaraq oğuşdum edirsiniz, tört etsin, qonu oğuşasınız buldu. Kiçik bir uşaq bir kaşırla qıyıp qalsa, əmdi zəxmini bekitib olduq o. Onda bu oğandı ki, uşaq işlə qıyıp qalsa, ma sırtdiki bas, muhab qaraq, rımıt qanlan, talı sağlan buldu əmdi. Lekin çoğraq işub qıyıp qalsa, zil işub qıyıp qalsa, onu yenə çöt esi tukandı qınağız yaxşı.
1: Dostlarımızda Muradil deydi, Koylun şərqi yolları, yollar avankən deydi, buldu. Onundan başqa, Yenxı yol, Çidavən canubi yolu, Koylun şərqi yolu, yollar avankən deydi, ucumə.
0: Şikin doktor xanına ma ciddi qutuluşundan aldıdı ki, yollar avankən deydi,
1: Мау имам өмәрі, мен Ахмәрвайдың ұндың жүгірім қалты алай деген үрімчі еші өйені алдыға кәп берем о, деп телефонымды
0: ұлап қойыпты. Ахмәрвайдың кі бір нұмыр ұлады, Ахмәрвайдың телефон нұмырын білді қалла бе, деп әсі аңлау маңды.
1: Бір дәвет аңлады жо.
0: Ені жо?
1: Әмілі әс шоп деген достымыз, мәсләт батты сұрайдыған деп езбісіз Болса тизрақ сұраған болсаңыз ма вақыт мысалы қыстап қалды дейді ме? Шинхуа жанубы жолы ешкен докторхананың арқышке тосылып кетіпті дейді ол Сайфа.
0: Сайфа деген, Ахмәрвайдың қатын ұмыт, езің 151.
1: Тоқтаңа, ой.
0: Ой, оқып кетті, ой.
1: Тоқтаңа, мен тапай. Ахмәрвайд, қыны?
0: Йоқ мұна.
1: Әмді чықыды мана.
0: 151. 99. 67.
1: 67.
0: 11.
1: 11.
0: 80.
1: 80.
0: 151. 99. 67. 11. 80.
1: Mana mush nomorga telefon urib aloqlasangiz bo'ldi uchmi?
0: 20 xalta lozim deb bundoq. Xullas.
1: G'arib sayatning naqsini unutib qoldingizmi? O'qib qo'ying, qani o'shirjon deydi Oblat Qotan taksi.
0: Ha, u bilmay at o'qib beryapti. Unutib qolmadim men.
1: Ata, ata, uchmi?
0: Yeb dinira. Gərib kədən Aşda Yolğa çıxdıq səpərgə Digən çö? Əyət et bir əyətdə Unutqamayma o naqşını
1: Ilğar malım
0: O naqşını çö, ögün işləri yanım çö, bək qızıq Oldun qili, 11-ci ay vaxtada mən muhabqiyyətlik ağırıq qəptən doktorxana kirib
1: Muvaffaqiyyətlik ağırıb qalıb da.
0: Yə, şuna olan, o, yenimdir ki, doktorxandaş yaq, deymiş, yataqdaş, keseldaş, ne bol da, bir doktorxandı, mayaq bir karvat
1: verəcək. Yataqdaşım da,
0: Yataqdaş olam da,
1: yataqdaş yəmə. Bir yataq diyatqandı ki, yataqdaş bol islən
0: da. Keseldaş desə, o, ayrım kesel, mən ayrım kesel. Şu akımız, şuna olan, aşınaqşını, şuna olan, o, doktorxandan çıxıqdan, savaqdaşlar yığılışını etmək çıxan toq. Мошинақшының текстін дегенде, кем айтып тіке бұны десем, осы жолқын сапар айтып тіке деді. Ой, жолқын кім білен тоныштым мен десем. Rasma degen teş onu mer degen tonu şeme de boçlu kılıp şunu onu. Yeşillah dige kılıp aka man o tekstin de pemem sesem. Tohta mı et bir edip et pegen de. Şunu onu beka yasam yatı dike mi de başına şunu alıgaş.
1: Ügendim dağın?
0: Ügün oğan te.
1: Mandaş.
0: Boptu mu?
1: Ha boptu.
0: İş kılıp ben yalkın seperim tonuyum.
1: Öbemiz tonuyumuz o.
0: Yok yalkın seperim min azrak tonuydu.
1: Yaman mı tonuydu?
0: Yama adam mı kemme?
1: Ben mi tonuyum? Mine mi tonuydu?
0: Oy siz mi hili yama adam kesin. Azrak ila anlayla. Azrak emez hili cek ila anlayla.
2: Programımızda devamlı anlaşılanı karşılayımız. Biz sağlam su içiş doğrusu da para anlaşımız. Bugün programımızda Şincan'ın yerlik markası 1509 Şiyu Şençen Yürüşlük Sultazgoş Karhanistin Nuriye Turdun teklif kıldık.
3: Riyasetçi yakışımsız, köpçülük yakışımsızla, ben 1509 Şiyüşençüen Yürüşlük Su Tazlıqış Karxanısı'dan Nuriye Turdi.
2: Hazır köplügen dostlar sağlam su içişi ehmiyet verdi, ama su tazlıqışını kandak tallab oranın içini bilmeydi. Çünkü birinciden su tazlıqış bir kadar kımmet, ikinciden süzgüş almaştırış hakkımı yokuri. Bir kıtım almaştırışka net 100 yuan, hatta 1-2 yuan ketidi. Şirket bu kıtım kandak itibarlıq faaliyetlerini ötküzmekçi.
3: Doğru dediniz, hem de bazada su tazlıqışının türkü. 1509 Şiyüşençüen su tazlıqışının bahası, setişten kiyinki mulazimet cahitte ya ki soğatlık buyum veriş cahitte bulsun kat faaliyet kılımız. Onda olsa dikkat kıp anlanla. Birinci, 30 gün haksız sınav şiltisiz. Üyünüz gibi verip su süpteni ölçeş, layiheleş, oran tip verişte haksız mulazimet kılıdı. Süzgüş özgünü 3 yıl haksız olmaştırıp yerimiz. Ben köpçelik bir hesabat kıp yerek. 3 yıl gıca haksız olmaştırıp yerimiz dedik. Eğer siz del 3. yıl almaştırgan bulsanız, 4. yılı. Hatta 5. yılı mı özek olmaştırmışsınız mı buludu? Materyal

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindim. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkte Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki öy gerallaştırıp sevindim. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 107'de Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja qo'shiq mayda, ishlaydi.
2: Ha, chiqinglar, chiqinglar, chiqinglar.
3: Ha, chiqinglar, taksi.
2: Shirin o'tiray, shirin o'tiray.
4: Ey qizlar, soat qancha bo'ldi?
5: Ey usta, radioni qatnasanlar, radiosdan to'g'irlagan?
6: Yo'q, yo'q, bo'ldi, chiqinglar, bo'ldi.
7: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nilik qiladi.
8: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
7: Har kuni tekdingiz Shinjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
9: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
7: Safaringizda biz sirdosh.
9: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
10: Safaringizda biz sirdosh.
7: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
11: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
7: Çınak mamay, bir tıklıktın yedi tıklık çıbağın trik ve tırt yürüyüş tıklarını burun dadam işiltik ya. Hem de ben işiltik atım. Bunu dike balam işiltik. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltikliğimiz mengülük trik ve tırt.
12: Hürmetli radio anlayıcılar, sabrınızı biz sırdaş programımızı anlayışılan karşılığımız mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
13: Qadirlik radio anlayıcı dostlar, program azmalarımızdan aval qıdakli yaxdırıp anlayısıyla mən riyasetçi Risalat Qasim.
12: Bugünkü programımızga tüvenlik mezmullar nurlaştırdık.
13: Aldı bilen Ürümçide ikinci Türküm'deki amevi katnaş liniyelere elalaştırılıp, sınak tariqisi de işe kırıştırıldı. Nurgun liniye biketle tanşeldi. Janubiy Shinjongdagi 100 yezi bozor panna umumlashtirish sarayi putib ishga kirishtirildi qatorliq uchurlarning tafsilotli deqtinglari bo'ladi.
12: Radio sayyati sahifamizda uzum barining ostida turpandagi go'zal payitlar bilan uchrashing degan mazmunda so'zlab beramiz.
13: Qadrli radio anglovchi do'stlar, mazmunlarimizni anglagach yana davomli programmamizga qiziqliq bilan qatnashqaysizlar. Veshin supamizning nomeri XC1074 FM. Yaşar onda bolsa programımızdan qaydısı boyunca aldı bilən məşu dostlara ən yeni yol əhvallarından

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, anlavatqınanla səpranızda bir sırdaş programımız. Bu programımızın tirik və tirit tığlarını bazağı salgan tirit soda çəklik şirketi alaydı tələb qılgan bu oranğa Çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Dostladın kəgən uçurlağa qarsaq, nurdan uçurba. Davan şimali yolla qoş yönüşdür, rava nazir cəhədigə uçurna əvətib tüküptün küp rəhmət. Aminqül xanım sizin qarşı alımız.
1: Onun başqa sayfa deydi hazır. Altı ayılı kötürmü körüki şibiyli uçuş yığızda. Avtomobila bəkkəb tosılıp kəttik deydi.
0: Şirali'nin avazı kuşur bakı anlaylı.
2: Ha, hürmetli radyo anlayıcılar, yakışırı söyle, riyadetçiler, yakışırı söyle, gizem geldim. Yanında uçurdan, kerif uçurduğun sayını alalım ki,
1: hürmetli.
0: Rahmetsiz kim o, onda bu ise uçurların devamlı yığıldık, Nur'un avazı kuşuru.
3: Arizet ötü tersetçiler, yukarı birey, yakışı, iki, fukan koçularmışlar alanı.

0: Da. Ahırkı 3 tez yollanma vakalıdan yetkizüş noksidiki avtomobillar Ürümçi Poşta rayonu merkezden çıkıp Ürümçi şehirdeki her kaysi oltırak rayonlarına karap yürüp getdi. Oltırak rayonu bargandan kin tapşır valguçi yan telefon kıskı uçurga asasen tez yollanmasını alalaydı.
1: 80 aydan başlap yeniden işki kırıştırılgen avtomat tiklaşkan tar belbağlıq ayırış üskünüsüge tayınıp, bu merkez kurukluk aviyasiya merkezi nokta atlap bivasta yetküzüş yeni meşgulat endizisini resmi yolgu koyup, tügünden ahırka uçka bivasta bardıgan tez süratlik tutaş yolunu ecep, poşt yollanmalarına ayırıp bolgandan tartıp, işki aldıgıcı yetküzüşkici bolgan vaqtini zor derecede kıskarttı. Bir katımlık yetküzüşünün vaqti en yukarı bolganda 2 saat tezleşti. Oxşaş bir şəhər və ətrafdakı rayonların poçta yollanmalarını şu günü, ya ki ədisi yetküzüş nisbiti körnərlik aşdı.
0: Növətdə, Ürümçi şəhərdə 150 yıqın ahırqi 3 tez yollanma vakalıdan tapşırıveliş noxtisi. Noxta atlap bevas yetküzüş işqi aşırıldı. Bu, şəhərnin ahırqi 3 tez yollanma vakalıdan tapşırıveliş noxtisi umumi sanının 20%-ni igəlidi. Keyinki qadamda Ürümçi Poşta rayonu merkezi yetküzüş tertibi islahatını devamlı çoğunqırlaştırıp, nokta atlap bevasitə yetküzüşünün qaplaş dairesini üzlüksiz kengaytıp, ahırki 3 tez yollanma vakalıdan yetküzüş noktası da nokta atlap bevasitə yetküzüş bilen umumyüzlük qaplaş nişanını baldurraq əməlge aşırdı, həm də poşta yollanmalarının yoluniş avat bəsədə künüge otturu hesablan 3 qetim yetküzüşke puxta asas silip, teximu yuqur önümlük, teximu ala süpətlik, teximu umumyüzlük nəb yetküzüdüğün yetküzüş mülazimeti arqılıq rayon əşya obırdının mikro aynlişini ravallaşdırıdı.

0: Qadərlik radio dinləyici dostlar, səbriniz biz sirdaş proqramımızda anlavatsizlər. Bu proqramımızın tirik və tirit tıqlarını bazağa salğan tirit soda çəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu orınğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz.
1: Rəhmət.
0: Radio sayaydı səyibimizdə dostlarını yana davamlıq gözəl caylağa radio dolqulara arqılıq sayılıq qızıb kelərdik Yaşarcan.
1: Kəttik. Üzüm barın asıdı, Turpandaki güzel peyitler bilen uçuruşun. Yazdan pişgirim sıkı asta asta peseygende 8. ayının ahırdın 9. ayının pişigice Turpan bir yıl içindeki en güzel baş küz pesini kütüb alıdı. Nurgun kişinin nezirde Turpanda tomuz sıklı bar. Ama baş küzdeki ot yurtuda kündüzi hava yanılı uçuk bulup gitsi salkın şamal çıkıp durdu. Baranlar üzümlerge lıh dolgan. Qadimi şəhər Keşki Şəpəq astada teximi quyuq lirik tüskə kirdi. 32-ci növətlik İpək yolu Turpan üzüm bayramı qızğın başlanıb bu cayni mol husul şatlıq keyfiyyatına çümdürdü.
0: Boyluq mənzərə rayonuna kirsəniz, neçə min moyadakı qatma-qat ketgen üzüm talları, tal baranlarına lıq dolğan 550 neçə xil üzüm sorti gözünüzə çelqib durdu. Kişmiş üzüm, sayvı üzüm, kızıl yerşarı üzümü baranladı meybağlap, sangılap durdu. Yazının ısık güllerdeki adem köp mezgilgi uxşumaydıgını, baş közde bu yerge kelgende sayacılarının ritimi astılap kalgan boludu. Siz ölçemleşken üzüm üzüş rayonu kırıp, öz kolunuz bilen bir sapak üzüm üzüp yisiniz, şundak tatlıq hem şirin temni his kılalaysız. Bu yerdeki nurgun ail ve mihmanxana özgüce his kılış türünü oturga çıkadı. Sayacılar özü üzgen üzümlerini ən-ənvi kurtuş üyü çünçigi esip, üzüm kurtuşunun pütkül ceryanını his kılalaydı. 23 gündən kiyin, öz kolu bilen
1: riyasetçileri meyveçi ve medeniyet icdiyeti boyumlarını tonuşturdu. Nek meydan kızgın keyfiyatı çömüdü. Üzüm koridorunu ayınıp olgandın kiyin, Yargul Kadimi Şehri, İdikut Kadimi Şehrini körüşünü koldun berip koyman. Baş küzdeki keşke kuyaş, Soğma sipil üstüde qipaş düşüp, saye ve nurlar girel işidu. Qadimi şehir harabisi de manganda, 1000 yıllık İpek yolu şehri kaldırgan izlarını görüp, tarix bilen mol usulunun bu cayda uçuraşkalıgını es kılgılı buludu.
0: Koni şehrinin özgeci kocara yolları da üstüdekle kötürülüp, Keşlik pazarda samsa, polo, peter mantılarının mezilik yedi etrafını bir alıdu. Mezlik tamlanı tetip boğandın kiyin, kuruk üzüm, üzümü kiki, yerlik üzüm arka katarlıq soğatlıqladın eliviliş gerek. Bulanın hemisi çöllük bostallıqının soğısı.
1: Nurgun sayı.

0: Kilo 22 살란다라서 브릿 15분 브릿 20분 하더라고요.
1: Entendeu? Acho que
2: Marco.
1: ontem um brinde aí num Suzuki para depois mais ribeirão de andar tudo mas eu lhe atuar tirando né?
0: Şimdi 19'da inç böyle çok mayırlaşırsa 90'da 95 mi? Mayla kopsa 70-80 mi?
1: Buldu. Yine karaydıgan bolsak dostlarımızdan mı bu Mihra diyen
2: O
1: dostumuz.
2: yettinin halinde adamı sıvı keşke diyetlik dedi o. O yettin aşkı mı? O yettinin ki halinde. Kaç pul dedi? Aşkı mı? O yettinin halinde adamı sıvı keşke.
0: Şimdi Antakya Suzuki Fungi depte 20 25 mi atırabilir?
2: Yemir başına.
0: Şimdi
1: 20'den
0: 16'ya
1: 20'ye.
0: dağın bulup depte 40'tan 45 mi atırabilir? Şimdi 19'dan inşteyle de Türk Mayrlaş olsa 90'da 95
2: Bayanka.
0: mi? Mayla kopkası 70-80 mi?
2: Buldu makul.
1: Makul. Aşağı diyen dostumuz 2021'den tığısla battı kararanlık. Depsiz yolu ve tuka hazır.
2: 130 manım yaptı. Uzun mangalaydı kanlısı dedi.
1: Çanşı
2: Makul.
1: yuhan.
2: Bir
1: Buldu.
2: kıtım tokaçlığa vakti da meyanış musabısı uzun boğandı sıksa degen gepken
1: Buldum oldum akul. Sizlerge rahmet bazan. Bir tüzük ayılınıp çıksam boğu da kitaptım hanım Mahmutcan. Şu.
2: 22 min BMW degen bayamki Camry'nin yok aç bayam yüzünden degen maşinsini. O şimdi 22 min kök BMW hem de bağlasa 15 min kök etrafı deydi o ne? Hem işte kepke.
1: Şu. Yine ma 2020'nin boyu maşinam battı dep de bir dostumuz ha yolu ve tuhmana.
2: Onda olsa yine uçurunu yanılsak bazarını bir bazarını bir alınıp gelin he.
1: Ey mama Tosla'nın uçurunu özü
2: Evet
1: yolda
2: bak sizde.
1: tutun.
2: Bu
1: Tursun
2: Tosun
1: can
2: Can'ı yollan
1: yollamay.
2: o ne?
1: Ma dostumuzun o özgü yolla bize bitti. Hazır mı?
2: Lufan'dan bir sıvaki eşkiman 22'nin ki Setüviteydi gen boş başında dedi. Makul Setüviteyen. Eğer bir şey satım etsin telefon numaranızı kaldırıp koyun. Bu musa Tursun Can bağlı yapasın. Eşkiman 22'nin ki Lufan'dan bir sıvaki. Hangi var Lufan? Ne çıkıyor etrafı buldu dedi.
1: Şimdi 19'nın tuşan battı dedi bir dostumuz buldu.
2: 19'nin ki tuşan.
1: Şimdi
2: Eşkiman
1: 19'nın.
2: 19. Meyli.
1: Kanı bir bakalım bakaylı ya.
2: 21'nin ki Hoyin'den bir sıvaki. Bu maşının mı bir bahalı pesine 21'ninki Hoying. Yap kaçmış o bu deki.
1: Aslıma.
2: Bana bir tal aile maşinsi lazım idi SUV. Mayını az yaydıgan ya ki tok may arlaş sap tokluk maşını alayım mı ya ki kandak iş kılışını pekat bilmedim. Bana mesaj veren bu sana oldu ki. Kündelik mağdıgan işe bir yerip 50 kilometre yol mağma karanlıdı. Zul bukar. Arlaşma energiyi kaptım ama bundan alsanız olağım iken eğer tokaçla şaraitiniz ne ait obdan kolaylık okuyup kalsın tap doktuk neyle. Eğer tokaçla şaraitiniz obdan bulmayı kalsa arlaşma energiyiliklerin neyle. Ve bu lava kaçan may kaçılığımızı unutuldurup koyduğunuz sizge.
1: Tokulallah mı yapıyor?
0: Şuna 22 dili boyu da 35'ten 40 mı atıra
1: Buldu.
0: buna? Şuna 22 Ankara'yı etmenlerde 70'ten 80 bin atıra Şimdi 17'ninki Kalyanlar'da 80'de 85 bin katı bu.
2: Ya makul.
0: Şimdi 21'ninki Modulay Çarşıhan'da 135'den 140 katı bu.
2: Dışa.
3: Bu şirketle bayağı diyenler ki şimdi 21'nin Tesla maşinini ben bir alakalı başlamak ya.
2: O Tesla maşin.
1: Maşar diyen dostumuz alakalı şu numaranız ne?
2: Eğer satım edip kalsanız ya.
1: Aa,
2: Satım edip kalsanız.
1: satmak
2: Telefon numaranız da evet bir dışat gör bakay dedi maşinanız ne? Şike mi 16'ninki yani yolla patınız mı 129 manı mangazı don
1: Ha.
2: 14'ninki çoğu ma Suzuki'ninki link mi o?
1: Yolladım onu
2: Yolla
1: abay
2: koyalım
1: da
2: mı?
1: buldu ya.
2: Meylim.
1: Çık buldu.
2: Bağlap mı buldun ha onu?
1: Ha.
2: Meylim. Ben hemen neçe başına kaptayım.
0: Şuna bizim benim ki havayanda da korkma yerleşip kalsa 110 bin kadar yaptı. Maylı kop kalsa 90'dan 95 bin kadar yaptı. Şuna 19'dan Tursun yaptı 35 bin kadar yaptı. Şuna 22'nin ki Pancan Lusan yaptı. Şücem'den bop kalsa 1.95'ten 8 bin kadar yaptı. Dungi'den bop kalsa 1.80'den 85 bin kadar yaptı. Şuna bizim benim ki Modulay Çarşıhan yaptı 1.35'ten 1.40 kadar yaptı.
2: Tamam
0: Şuna
2: abi.
0: 22'nin ki Pancan Lusan yaptı. Şücem'den bop kalsa 1.95'ten 8 bin kadar yaptı. Dungi'den bop kalsa 1.80'den 85 bin kadar yaptı. Sohar'dan bop kalsa 1.65'ten 1.70 bin kadar yaptı.
2: Maçta oldu ki. Bahsedeceğim o.
1: Mazul Bukar diyen dostumuz. Biz bina öde oturattık. Tokkaçıla şarait yok diyerlik. Sap.
2: Arkadaş mendirin iyilik ne ilan amca?
1: Kaç pul diye demekçi diye demekçi ki.
2: 50 километр маңсы аралаш мендер.

0: Gelih mi asım buldu?
1: Hmm.
0: Aşı arlaş mindir gelih ne lan ha? Oyluş bak ha? Kiyan ki ki beş ki ma yigirin birin ki ma uçurulan yolla koşanla alıp diken de
1: Ama
0: siz.
1: Mahmutcan degen dostumuz sizin uçurunuz.
0: Kayıt yollaydı kayıt.
1: Ha, makul kayıt
0: Kayıt yemir
1: yollaydı
0: katın
1: ya.
0: yolla koşaklı bu oldu.
1: Buldu.
0: Bir bağla pek tutsun. Ne Tursun
1: Hı
0: Can? Anda Tursun Can'ın neçi maşınısı vardı o dükkanları. Bire yüzdek maşınısı var mı ki? Bire yüz bak Can.
1: Aa.
0: Tursun Can neçi maşınısı var anlatkan bosunuz maşınından. Birayız var mı yok mu? Yoksa
1: Eğer
0: ne hal geldim de. Hazır burun mançıda hazır 84 kaldım ki de bulak gep. İnik deydi.
1: Ha, açtı ama.
0: Karan ha? Karap durun
1: Bek
0: ha?
1: samimi
0: Açtık.
1: ikem
0: Anlatıcımız kızı kıttı neçe maşınısı vardı da. Her birisinin
1: sen.
0: 100 bin koydu hesabı sakımı diken. 10 maşını 1 milyon buldu iken.
1: Şu.
0: 20 maşını diken falan pul buldu iken. Ha.
2: Tianshan Narayını Çoğbazar etrafıqı jaylaşqan Doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla ba. Günlük soğuk kılınıdı. Soğuk kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidu. Yoldun üstünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğbaza işkin doktor kanı bilen boğan arlıqı 10 minut. Kızıq liniya telefonu 0991 613 99 99. Yeni öyla aldın setiş icazat nomeri 202 66 50 10 20 02 87.
0: Anlavatkan Allah bir yüz yetleri tört katman sanat radyosunun.
1: Minin optimum programımızdı.
0: Şimdi programımız neymiş o? Birkaç uğurlu alaydı kolluğa ve talep kığa yenmiş ürünç yeri. Şenhua Canıbı Yılıq Caylaşkan, Şahsat Eğiz Boşluğun Bula Turisi alay talep kığan.
1: Onun da maşı yana Tırık ve Tırık Tığlarını bazar salgan, Tırık Halkara Söyde Çeklik Şirket alay talep kılgan.
0: He, bol de. Tırık ve Tırık Tığlarını bazar salgan.
1: Şunda.
0: Anda mau ID tört. Maşından birisi batı dedi, satay degen, ilan kıpası anla bulan buludu. Ürümçide ha, ezi tor taksiye bak ID tört ha. Ürümçide mi? 138-991 ürümçide ki. 138-991-46-603.
1: Hmm.
0: 138-991-46-603 degen numaralıdan alakla sana buldu ki. ID törtten birisi var ki satadık ha.
1: 2025 daha çok tenyü. 1-5 deyilik tepsiz mi? Abla kim diye dostumuz çoraz yolda attık ha?
0: Bu Tursun Can diye balı var o yüz koy paydı kısım set yeli verdi ki maşın neydi? Açtık ha?
1: Yakşı bol kemse. Şu.
0: Manç bol dep
1: dep Amal ben şu dükkanı bağlan dostlarımızın bir razı kılıp şuna ama o kim oldu gidek abdomobilini tip bop bop tıkançılık paydasım.
0: Ya o başka şey şu. Onda demeysiz. İş kılıp tüz. Rasıl dedim. Yüz koy payda aldım cuma hemse dep. Mundaq pul tapılıq adam bu. Qoydusun dep turup qoysa bir sodiga paydasın deydi. Şuda bu ya.
1: Şu.
0: O sosan demeydi o.
1: Demeydi o.
0: Mu adam deydi emas. Demeng dep net. Ey demeng desem.
3: Hazır maşindan, hazır naq ba maşindan bir 30 metr maşin qap qaldı.
0: Ne?
3: 60 tan 50 metr maşin bar, hazır 30 metr maşin qap qaldı.
1: Del doğru dep siz aytsız degen.
0: 30 metr. Rast dep deydi.
1: Mu ben bu içilan bir qıl.
3: Kim onatsa?
0: A bir anlatımız qızıq, neçe maşin suvadı dep qızıq.
1: Sorgan ha?
0: Qarğandı men tursun jan dek, mitaq jiq maşinan bolsa dep oylaydıq oqşaydı. Oy setiydi do maşinlı.
3: Kim onatsa dardan bolursa 45 min qatramdı. Şur zamanı keç ya ki betapta 45 min 50 min qatramdı. Şimdi bu zamanı keç ya fançı depta 25 min qatramdı.
1: Buldu.
0: 5 min yıllık maşinası var gene. Bunda oq oq oyla basaq.
1: İnşallah
0: 100 min koyun hesabılsanız otur hesap bilen.
1: Şu.
0: 50 maşın degen 5 milyon bolam da.
1: Ay,
0: doğru hesap kılındı mı? 100
1: Doğru.
0: bin koydum kıymetlerim bade.
1: Şu.
0: 6 milyon dek pulu var ki cuma mı şu?
1: Bay balık ya dursun can.
0: 6 milyon dek pulu var ki. Tok oyla baksam. Tursun can.
3: Kim o? 25 ise daha da 10 yıl yoktu. 95 ise 100 bin kadar yaptı.
0: Kerem can.
1: Buldu.
3: İkinci kol maşına doğrulan Tursun can'da altama bulup cumhurlarını 19 gün senden yediyordum bana kal işkin oldu bana. Naz yaptım o zaman maşın özüm naz temini yaptı balanza bu.
0: Balanza. Balanza edin gayet siz ne? İşkin bana 25 ninki daha çok tenyi.
1: Hazır çıktı.
0: Hep balanza mı?
1: Aa. Ürümçi bir kez taraf nen guan çağında adam yokken cümü o deyip serdar digen dostumuz.
0: Kale biz demedik muş anlamışlar dedi hem de. Biz bu net kırtı beşir dedik muş sen miyim mi? Karap duran ne? 30 net ne? İndi kıl sahanın devleti de otsam devletten.
1: Rastlam.
0: Oştak. Rastlı rast dedi mi?
1: Bana bana yok ne yok?
0: Yok ol dedi.
1: Son pro 2019'dan bahat dedi. Veli degen dostumuz. Uçurunuzun yolu verdik.
0: 2000.
1: 2019'dan ki.
0: 2000. 2020-ninki ma yuarvidim

0: Volkswagen'e.
1: Muşmaşının
0: bir bağlap bagan bolsa aldaydı. Yor.
1: Bay bir dostumuz, hemen Zulfukar degen dostumuz. Abaylıqı toqma yarlaşnasan bulamı ya sap baylıqını dep sorğan tuğu. CRV lan hiç bula tarapı da bulu atkandı o dep sorap tüke abay.
0: Esne mi yapıyor onsun?
2: Esne, bayısı var ki, bayısı kaldı dediğinde, ben başını bekle fikretçe, radyostan sizinle göre ahmet genci şey var.
0: Veee.
1: Makul.
0: Makul. Mavo yine fıçırlığa karaylı, maşallah bir karap.
1: Hı.
0: En yanılarını bir karaylı.

0: Ошондой сен даамлык түрдө Аныштаныке учурларга бир карап бакайлы. Яхшымы сиздер, ясачылар, менинки машинамды бир баалап берген болсо деп сиз. Болду баалап берейли, ал машинаңыздынки учурун иныгараак бир жолдоң, а? Яны бир машинанын учуру карсак, Махончининки эчпестин бир сыбаты 25-жыл алган, муш машина нечелик пулун жоготкандо деп. Эми даамлык айда берилген машинаны баалтып жүмөн караң. Бупмун эң алган машиналарды чоң да даамлык айдайдыга ашып кеп калса, bunda vaqtda hozir baholasangiz balkim ko'nglingiz yerim bo'lib qolishi mumkin unda bir ay aylab juma bir ay aylab undaq deb qilsangiz bo'lmaydi hali bir jihli pulni tashlaydida qani ma 2025-ninki ma 5-5-ni bir baholab beringa tursinjon qanchalik tashlayotgani pulni deydi tursinjon deydi barliq mush bizni qo'llagan hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat rahmat etma ko'ngil bo'lganinglarga biz endi davom ettirishimiz Техим яхшы болган баасы мапык болгапты мы булланы сунумуз дейтчимы?
1: 19-дан диабет сун. 2019-дан диабет сун продукты 30-35 мың атырабыз. 2022-ке банкен юар ведапта 95-дан 100 мың атырабыз.
0: Болды болды макул. 2021-нинки 10-нчы айнынки Kia Чуанчи бэкпакес здондан газ жок, мушу машина нече пул атырабыды була дейди. Бу машинаны мы бир Bağlap besine hazır yolu vettok. Onda 2010 yılı 6. ayınki Civic maçtan batı ciddi pul lazım bu kağın. Şunu setifit edigen, kızı kuşlar olsa ulaklaşkan olsa rahmet. De 175-099-8-83-22 deydi o. Bu maşının bir bağlap besine çıkıp etrafı doldu. Bek ezden mi satmak şu pazar bağısı bu içe setancı mı? Hem pul lazım bu kaldı deplam. Aldırıp satkı olmaydı o.
1: Şimdi 21'inki çile kanki depo 20'den 25 milyon kadar buldu.
0: Buldu.
1: Şimdi 25'inki kanki etse şofası 85'den 90 milyon kadar buldu.
0: 85'den 90 milyon kadar buldu. Buldum haklı. Çinhua Şimal Yolu Ravan. Abdumobil'den yüzünüz olsun. Asasen müşü tok maşını öp gitti. Sap tokluk maşını asıp olan bir kez. Hep şireli. Özü karap kısın emli ahval karta. Luhu Jiguan 2014'ninki neç pul bulavatkandı deydi 2014'ninki Luhu'ninki Jiguan'ları ey. Kotendi yolu sürü ma şarkı Beycan yolları Koyulun bağıtçısınınki odadaki kızıl çırakta Koş yolun içine maşallah cıkket olsun işe bağı dike uçurunu Necat taksiye vertipti Andın 2012 yılı 12. ayınınki Daha çok sıgıda maşını bahattı sıgıda Motor 1.80 Hazırca neç pul bula deydi. Onda olsa Sıgıda'nın kayısı maşınısı şunu demeyken değil kıptırsız da bir. Sıgıda'nın ki maşı neç kıl marşı maşınısı var onun bir marka emez mi? Şunu inek demeyip siz.
1: 2014'ninki Luhu Tüzgan Alpata 30-35 bin kadar yaptı. 2021'ninki Çile Kanki Depo 20-25 bin kadar yaptı. 2025'ninki Kanki Etse Şofası 85-90 bin kadar yaptı. 2022'ye bantiyen yuvarlı edepte 95'ten 100 bin katrabdı. 2019'dan diğer bir kontrol edepte 30'dan 35 bin katrabdı.
0: Buldu buldu. Ama şimdi lan yolu vette okunda olsa bir bağlap peygam olsun lan. Karanmış. Tursun canın ki çoğu. Daha da sizinki bir kaptır bak etto. Hak kaptırı. Kağılıktın. Ürümçüge.
2: Kila alaptı mı?
0: Kağılıktın ne de bilirsiniz o? Kağılıktın giyikini o. Kağılıktın. Maşı ürümçüge.
2: İzip kalmayı kaptı mı?
0: Ne?
2: Uyuyuuu.
0: 11 neç günde de? 11 gün mü neç günde?
2: Oho.
0: De kaytıp gelgen. De başta dedi o.
2: Sizden kaptarlarınızda
0: mı? He, tep tep tep. He, şunlar.

0: Ballırı bağma atsam. Ya onu yok kuvvet demişsin de başta dedi. Ya bop demişler.
1: Şu ılık nim deyimiz aş
0: Yaman mı
1: cöben
0: ki?
1: bop kaptı da pırla.
0: He.
1: Balları yok.
0: Ojdak gel.
1: Bulması.
0: Şireli mi kapaktan bir nepsiz go. He? Piçan dep yazgızıp. Kapaktan bir. İşçi ki neyim kaçıldınız bunun ki? Su kaçılgan siz he Şireli. İşçi ki. bu maşına bek pakiz, bek pul lazım bu kıyıp şunu sataydı gendim. Deydi o. A Tursuncan'ın numarını yollap bireyli. Tulsun hem depsin koyan uçumuz.
1: Ben Tursuncan... de sonra pek ne doğru diye alamdım.
0: Sordum.
1: 138 49 01 42.
0: Doğru. Bu şu numarını alaklı şey yap siz mi? Ehvallan dep. Müştah bu kagan dep bahasını bir bülüvelip muhabık bahatı setten meyli kim ki setişinizden katil nezer. Çünkü pek erzan bu kamısına pul lazım bu kaldı diyen gep siz gibi hazır.
1: Ciddi.
0: Boz kancı cık boz çünkü yakşı dediğe vakit bu.
1: Şu.
0: Bu kancı cık boz çünkü yakşı dediğe vakitlerde kancı azıp kıyıp kalsa yeni bombayla aldırıp satkan bilen.
1: Şu şu. Şimdi ben 20'nin hunda ahralik dep size yolu ve tutma. Mevlen Can diyen dostumuz.
0: 21'nin ki yinla maçından birisi varken. Benim o işen giyim kendimi de kuağılık tutmuş, ürümçükü kaçıp geldim.
2: 22 konuda vizyonlarda 45.50 bin kat rabdı. Şükürlüğü 13.2 stübüdanlarda 10.000'dan 15.000 kat rabdı. Şükürlüğü 14.2 lohu tübüdan altta 30'dan 35.000 kat rabdı.
1: Buldu.
2: Şükürlüğü 22 çilek fanki de 20.000'dan 25.000 kat rabdı.
0: Makul.
1: Çay içti dıgan kapakçı mı bu? Çay sevip aldım depti bana.
0: Ya şundayım ha. Çıraylık kapak geçim
1: o dikin. Soğuk kılayım o sizge depti. Su ısısını
0: yazdı. Bana? Yok rahmet buldum. Ben o kapağını götürüp ne diyorum ben onu götürüp yüksem. Kalk beni. Şunda mı ya? Onu mürem
1: hazır kalam keltirip buldum sizden kapağını.
0: Kapağını götürüp yüksem. İdarem idare ya işte. Siz o mu taksiyerinizi sep koydukken siz karan o ne? Cuma. Doğru mu ya?
1: Şu aş taksi şoför dostlarımızı bulduk ya.
0: Mas geldik ya o. Öyle kaynak sokayın tüyle.
1: Şu.
0: Sağla.
1: Payzi demle biz sağla.
0: He bulduk ya. Bulduk ya. Bu mu dek bu?
1: Şimdi 18'den mın diyor bati. Dapto ma Yakup Can diyen dostumuz. Yolu ve tukaya uçurumuz ne?
0: Ma 2-4'lük ziyoguandın birisi var. Dapto yollapsız. Onu mu yollap koyduk? Hani. Bağla persin he.
1: 1500 kilometre yol men yaptı. Mene o kapter dap.
0: Son deme yaman kenu.
1: Sizden kaptırınız nədin nə quşqa? İ ürümçünün yerdə mi?
0: İ qorludun.
1: Hə qorludun.
0: Ma tağdın, tağdın atlap.
1: Sizden kaptırınız mı?
0: Ma tiyən şəndin atlap deyəndə gəpdi. Yaxşı tərbiyələp siz.
2: Bizim əkə qadın yaqasə yaxşı bizim yaxşı qanavatımız. Bizim əkə nədək kilələydə, cümmən kilələydə. Bizim bir qoşumuzun bağ cübdü, yertinin altından satıdı, baş qısını.
0: Oynaq, yaman kenu. Ümidiga yaman ey bu.
1: Dostum.
0: Ma mın diyor 2018'nin ki dedi Tursuncan onu da o zaman atıp koyduk.
1: Evet attık ha. Şunu oğlan sizden ne çikep duranız onuşluk uçup geldi?
0: Ay hadi gibi takım.
1: Değişmem de ki oğlan zeyrem bu kitabın.
0: Ne bilmem ben ki.
2: Bu mende pul var demdi. Hek ben gide pay o. Acep çoğundurup yüzgez ya.
1: Dedi?
0: Mino Cemil senin işi kakan başarılı o. Haklını ki aş. Maşınsın satıldı
2: de. Evet, sizin de yoktan ne kadar maşın yok ki, kaçı pul yok ki. Ben 30 tane maşın soğuksa. O pul yok adam diye de çoğunluk gidip o. O pul var adam diye işte mi o? Bizdek.
0: Bizdek?
2: Bizdek o. O mende pul var adam diye. Her kadar gidip ay o. Hep çoğunluk yüzgez ya.
0: Abdullah Hotaş'a dedi.
1: Yok şu an bana devapsız da Abdullah Hotan sızmış yok.
0: Tonluk sudun birini kaçılıp iş kılıp la olsun palvanla görmem siz deyip eslime afçır yıllap da şu
1: kımıgan şu iş kılıp
0: şu mes bu onu üsüp yüsem az kamlaşmaydı ken vay biz çoğu tonluklardan payda almayımız uzak payda ve bedi besem setip çıkırıp giyimlerim çoğu ula teki tonluklardan paydala tonluklardan paydanmayımız deyip 6. kilin açta deydi
1: 6. kilin neymiş kıldı bu dostumuz
0: kim satın
1: heee
0: Koşaksa
1: ha? Aştam da ki.
0: Bu musu dükün takap koyup
1: yürüydü. Amsı bu dostumuzun pul kememezken ha? Şu yıllık bir kıl da. Kız kış için satkan kıyımlarken de o.
0: He şu. Da duka yetişki kızı kıdıran. Kuş kaş vakkan dek duka açıdıran. Halga vakti da bunda gece bu musu takap. Vay eyvallah dep takap ketidiran tutsa.
1: Şu. Siz mi kaptırınızın aşta bakamsız ya?
0: Ay kaptan gibi kumağa.
1: Pek bulgum kep kitotu da.
0: Yakay. Ondan sonra uçurlandı, yanıldık.
1: 2023'nin

0: Beijing vaqti soat 13.
1: Yo'llar oldi biz ham
2: bir. Mana, boshlandi.
3: Endi anglaydiganlar, qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamra programmiz.
4: Bu programını ürümçü dönkörük fokus sıklaşmayları mulazimet oranı alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bugün ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen fokus sıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin altın derece gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilge işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında fokus markasına alayda katılın. Fokus sıklaşmayları.

0: Katnaş kayısıyla, denzen finşan kıpkoy kayısıyla dostlarımız. He, körü atkan dostlar.
1: Merhaba.
0: Yollarınızda
1: biz hem de.

0: Maydanozdan çıkan mı? Zikrullah hatiriyatından çıkan mı?
1: Bilal Esla, ha. Res.
0: Bana mı çıkan suskun? Saçma zikrullah ne? Adıcan çıktı derdi. Ben seni ola adıcan. Anlasın Allah'a versen mi müsallak dedi.
1: Niyaz Alican, ne boğan ben ne müzik koyup rey sizge? Ne boğan tüm? Tepeğine Niyaz Alican.
2: İçtim bu maydan.
1: Şunu deyim, içtim bu maydan. Daha koydum.
2: Sizlik mesela kutup peyda oğan dikin.
1: Andas Musa Cakımızdakın bir anla bakayla.
0: Akışçıyla maşınlık testağa çaygan oynağın silip.
1: Pişi bakken.
0: Salam, 1074 salam.
2: Yakşım söz. Yakşı rahmet.
0: Musa Kağın'a çıkıyor olsun.
1: Rahmet.
0: Hakikaten ben ancak kuşaklanır. Bunu gün bende bir iş oldum, hakikaten kestahtım. Ama işte size yavaptım, imanlarım aşanıksın. Aldıdın. 25-26 yaşında size ne çelişken kahvaltı kuralı balıyken. Bu bala arka koltuğun geçtiğim dedi. Kurulluk balıyken bu. Ne koltuğun bağırıp oturuyor kızını geçtim dedi. Angıtı yolda mankat, çöpüle su kalmak için maşindeki sürüyen sınımda sütunluk kazgat bu bala. Nema koltuğunun yan yolda ki koltuğun köşe kadar yakınlar bir kolaylık bir yolu ama kaçka koltuğunda. O balını şuraya yapıp koydum. O bala ben şeyden gelgen aka kuruldum bu kırtağa.
1: Devam et.
0: Akışçıyla maşınlık testağa kaygan oynağın silip. Akşamış ağabeyim bilen azrak rencisi kılıp bu iş kütü edgenin yağı ben tapan mıydım? Akışımda pırmakan mıydı? Apam bana topunda beret etti oğa. Ama 18 köy kılamızı kurulukı belirip et koya gitti bu kadar. Aslan ata çoğuydu. Onun gün fırsat olmadı, ben maşamda heybet maşamda mecbur oldum açığa çıydım. Onun gün fırsat olmadı, ben maşamda heybet maşamda mecbur oldum açığa yolda.
1: Uzun tohtu olunmayı tepe.
0: O bağlı mesle oldu. On kaptıma, kirkette, o sürenge güge edigen, beşen vakit saat. O yerimlerden çoğutumumda 24 kurçuttu minum.
1: Selam olan.
0: Selam olan bu zikrimi koyun yiyin kuldu. Çok hız çıkartın. Çünkü ay korunluk falan tutuluk kozgulu falan ara yetiştirsen bu oğa. Nasıl maşının aldı ki arı imanı resimli kanat vakanda kıran bütünde kalıştı. Ma bala semin balı bulatma acayip semin balı iken bu zikrimi koyunu farklı. Ben çünkü onun gibi bir kentten çıktım bir üstel etkileyen bostan soğuzu işlep
1: Kurluk
0: benim ağam bolsa deyip oynap kaldım. Ağabeyce.
2: Bana samimi adamge samimi adam uçurup da ol. Ait yakışık kıpsız, siz mi ait yakışık kıpsız, o balı mı ait yakışık kıpsız, lağızlı durup ya bana. Miyadık ki mikri muhabbet samimiyetinde yakışık ipadılınıp da o zara. Ait yakışık yoktu.
1: Köngüldü mü çıkarıyordu ki, pulunu asla attı, atması meyliydi. Lakin aşığı inimiz. Nayet hem mesuliyetçen hem samimi ki.
2: Doğru. Kanda adam boza kıldı ki.
1: Kanda adam ne bala bakılır ki? Yakışı olup da şeyinimiz ki. İşleri yakışı olsun. Sizden mi hem...
2: Sizden mi şu?
1: Müsacika. Köylünüzü oylapsız bir azarak suladın ipbesem de. Lik hem de almaşın doktuş epsiz boğan sebeplik sizge hem de o imkaniyet bulmaptı. Lekin köylünüzü oylaptıken siz. Etsa pul kırıp ey depsel hem de. Hicalet mi bukapsız da köylünüzü ipbegen bozsam tekimi.
2: Vayg'iyetdi
1: bu mulozimatim deb qapsiz da. Yil ham bunodiki bunda fursatlar chiqadigan muhtoj odamlar jiq, ajetmay odamlar jiq, buna fursatlar chiqqu.
2: Mana ayolingizning tuqqanlari kelgan tushunda hurmatini qilib ayolingizga yaxshi muomala qilib tikansiz, sizmi obda odam uchrabdi
1: jumla. Ha, rasmiy.
2: Bo'pti, ayolingizga taqimi yaxshi muomala qilib.
1: Mehmonlarni obdan kutib, tuqqanlarini ya. Sening tuqqining mening tuqqinim emasmi deb.
2: Deba, qilib qo'ygaysiz.
1: Yangzhang yo'llari qo'shilganda ravon deydi, nurning uchiri rahmat. Qizildo yo'llari ravon ke, undan boshqa
2: qishloq yo'llari qo'shilganda ravon, Qashqar kitob yo'li deydi, Akbar kam taksi.
1: Mianfencang şunda ravan deydi ha? Mianfencang tarafı ravan ki.
2: Yangzhang yolu ravan deydi nur.
1: Yani buludu ha? Ben kıydı ki dibiyi bahar, bahar gülüm yi, men aramağandanla.

0: Bahar dedi mezlik tamak mesela şey pey öğüdü etmeydiğin tamakla dedi ona. Öğüdü etmeydiğin tamak.
1: Öğüdü mü tamak neydiniz o?
0: Ben bir tamakın da bireyim o Bahar. Siz yapakam siz. Toğrak lağmen. Toğrak lağmen.
1: Lağmen'den birini etten ismi ki toğrak da isim koysanız
0: bütüde. Onda koysun muydu?
1: Lağmen'de.
0: Toğrak lağmen.
1: Toğrak suyu güne göre.
0: Çöpünü şu toğrak suyu da yoğurdu o lağmen onca. Tala diyeyim deydi Kunze'de. Öğüdü kıp yiyeyim miydi ki tala diyeydi ki depper atma.
1: Tamam.
0: Çöp, lağmen çöpünü şu nemedi yuğağın ne toğrak suyu da. Huangmen'ni bilir misiniz? Huangmen. Seyirgaş lağmen. Hotendinki. Ah o lağmen'nin çöpü ya şu hemir bilen toğrak suyu da yuğurulgan. O öyle huangmen'de emez. Lekki inçke açtı demekçi. Yani üstüge dalık Seynin suyu şirinlik çıkıdı çöylek bir kıl. Kuyuk demek ki.
1: Kuyuk çıkıdı.
0: Kuyuk çıkıdı. Lobo, göç, ubu nesini doğrulup iyileştirdiğiniz olsanız.
1: Lağmen bilen Huangmen'nin utturluğu de ki.
0: Vay vay vay vay. Aş, açık çıkıyor. Lobo, seyil bilem. Doğusun.
1: Dikir bir ha. Vugan çöter etkisindeysiz o?
0: Vugan çöter mi bağ? Mavo, nemedi mi bağ? Vankı'da kala.
1: Vankı'da mı bağ?
0: Vankı'daki cangalık kırsınız mı bağ? Okşaydı o. Yani kendin aşı Vugan çöğünün üstündeki el meftun.
1: El meftun.
0: Kavapkanısı kırsınız mı okşaydı o. Tözcük bölcün kavapını üstündeki sihirip iyileştirip yediğen bozsunuz. Vay vay vay vay. Taş düz kavapın bağ o.
1: Ne çaydı sordunuz değil mi? Nerede yakışı tamak var? Nerede yakışı yemeklik var? Biz de bilimiz. Dünyada yanıl yakışı adam köpke deydi Altın Saray. Örümçüden Kaşkaya gibadım. Kerembağ doktor khanıgı maşını ekreme yırakırak yek doktor koydum deydim. Doktor khanıgı şunda aldırıp tutsam bir adam motosunu bedi. Vay ufka misal berip şu moto neydep işlerini pütküzü asla. Men ma motoni Kerembağ doktor khanının aldıdın tepi olay depti. Bak hoş buldum. Dünyada yakış adamla bek köpke. Aş akımızga müş pırsatı bek rahmet ettim. Demek ki.
0: Altın Saray'da.
1: Rasa. Altın Saray isimli kanlıkçımız.
0: Ayrıca ben maşını birisi bir tuğa nensenge çıkıp gelince aparat kuşup kaptı. Yeni meyle deyip tuğsam maşınamın aldığını sürüp koyup da. Maşını ekip bedi, maşını men sokmadım deyip durup aldı. İş kılıp mendin nesiyet maşını birisi bir tuğmanla. He? İşte katnaş kayıtsı kılap kılmışını birisi çüşüp bakmadan değil mi ben? Maşını maşını da kıp koyup da. Karmamsılı bu iş ne? Deydi. Yaşayan kıptı demiş ya ne?
1: Maşını mı bu? Berip mi tutmuşsun? Selim maşını sorman.
0: Bu nersen
1: ama bu. Hıcara topkap berip kaladık.
0: Tenşen daha da uçuyor. Valla pek tatlı da. Konu yoldu menip de. Hem misi yoldu menip olsa bu efendim şapıdı karşılığını çıkıp lan aldığı ütüplü kısılıp yaşayan kılıp tursuzluktan kırıp

0: Вишинде башым болду ашкылып биз алыялсак болушканлан пара.
1: Манда сылык авасаңлан болду, авазык авасаңлан болду. Ишкылып биз мыш авазыңларны аңсаклам болду. Ырыялышып аралашмайбыз деген токумбуз. Яна аралашып калдык да. Зөхрә.
2: Ha, atıcı konuşmak için alalımla yaşma. Ben Akmar Vaz'ın onları sınıftık çıkarak anlatmaya da
1: sınıftık. Ben azıcık rak.
0: Rahmet.
1: Kolu gül demiş hanımın. Üzal.
3: Ha, atıcı konuşmak için alalımla yaşma. Yaşma. Erlik boşu yolu sürbiyiydi. Şombazan'ı aldı altınla karakman galiniz altınla intihan köp karışını sıravan şey.
0: Buldu.
1: Oyalı yoklu çıdıp. Oyalı yoklu. Çoğunla
0: uğrunla,
1: apaş uğrunla, dadaş uğrunla, boğumuz kız dostunla uğrunla, bayağı boğumuzun da bir yakışık gördüğün adamlarınla uğrunla, bağdu hem de üç kundak emesim, kıyıp kızıl boytak emesiyle. Nur.
3: Nur İzzet Türk'te transferçiler yok, ağır biri Çangal'ın koşu yanıştıra bana.
1: Esen Can.
0: Buldan Ahmet.
1: Esen Can.
4: Siz oyunu oynayınlar ya, tetkiler, bu siz oyunu bozsa, alıkala, karakala, дегенлер пек сын дәлі сәйшіні мұқапаттайлы.
1: Сіз бір дәпек ға, Сәнжен? Сіз дәңі, сіз бір бәшілі әпек ға?
0: Іштек тез сүреті дәпек ға, сіз
1: қара қала, қара қала, алы қала адамда? Ақ қала адыңыз бе? Нұрәлі?
5: Салам, 177-ді тұтқан сәдімінің сүрі. Өнді ағуаншан алды күрлақ ұшылының сұрамам.
1: Болды. Dostlarımda bir lanma, bir nakşlarını koyup, aç duyguğu başlayıp kırsak olam ne? Cim, luğu, emisi? Şundayım. Bırak lanmaya naş koyup emsiz değil mi emsiz o gep ne?
3: Barı izlete tetra setine yok. Ağır yere hem tancan yollarımı koşuyor isim maçın. Azırak diyor fikir tatlaş yok ha.
1: Karlıgaşlık yolları avan deydi. Ay ançılık mürekkep kıgan deyen. Ay benim ismimle atlaplamağı biriple vesanlı bulduk diye asli. Uyan oynayımız hep cepat atıp yüküce edip. Şerali siz mi şişini kımıklı uzun boğan? Siz. Hıl gaklalaydıgan bala. Şikki kızı yakılın ha, ödükülüge. Ma polo, okşıgan polo ke, Peter Mantı'dan tötünü besip de.
0: Aş polo.
1: Aş mıgan kosak ma polo okurap içket de. Dostlar, mesela bir hoş haber de. Adılcan, ahir men ilik lazıcı khanı kapadı.
0: Lazıcı khanı
1: mı? İlk lazıcı khanı mı? İlk dank etken lazıcı khanı mı? Ahir appa dedi mi? Hey appa maydı cümo. Yee Adılca appa maydı. Ede sizim iman kımaydı devetken. Appa dedi. Üç sen bu tüke asli. Dostlar.
0: Bıttırıp keldok.
1: Resmi. Yen uçurladın bul bulgu yedi. Sizin ma şüpheniniz ne?
0: Çıkarıp da mı?
1: Çıkarıp da resim tatbı evet. Ahet lingling ba.
4: Hormat şoförde sağ yol kavre. Altın blok sol saniyanda yedin sor, yedin sor nikah. Yedin sor nikah ki körp sile yollar olan. Ma yollar olan boğan bir şeyim. Allah şu benim yüksek kaldı.
0: Dostlar, dostlarının yine uçurlarına karap baksak. Ma bu Tursunca efendi.
1: Evet, mi?
0: Videodan birini tatıp evet tuttu.
1: Ben koyup bakayım. Sizin akşınız ne? Koyu veren toktan ben koyayım ya. Tursunca efendim çıkıyor. Ay bana, emdik gel.

0: Oy. İşte borçlam değil mi?
1: Şun değil mi? Hazır çüş adlıcan keşülem de. Mene, mene, mene, mene, mene, mene. Yaktım hep. Kepte. Kepte oyun tüytüp de.
0: Dursun cat bende.
1: Kepte. Appak kepte.
0: Kallı dış parçak kepte. Bu nasıl eve atıp siz bu?
1: Ay, fakat bir daha mı geldi kepte? Şurup sanılım bulduk arası.
0: Yine uçurlar kara bakaylı. Kaşka bulak beşide maşın cek dikkat kımınla dedi Sıdıkcan'ın uçuru ya.
1: Şunun ne çıpılgı koyuldunuz dedi Yusufcan.
0: Bunun kızı sana. Azabı Adılka. Şunda muhabbetlik sözlerini oylayıp telefon kısam. Kutun reyim sizler için üzüvetti. O poskanlık Abdus evetmem sana şimdi üzüvet geldi mi Allah'ı tıkamasın mı?
1: Ettiğinde onu bunu deyip kapılışıp çıkan bulsan artık ben yakış bursatçı mı? Bizler şimdiden yakış bursat hazırlayıp edin.
0: Çünkü yok şu alıklığa çünkü yok onun için anlayın.
1: Çünkü yok onun için hemen hazır çünkü yok onun için. Şimdi beni koyayım ya. Müzik.
0: Koyuyorum.
1: Koydum. Loh bu adet bana urva dedi bana. Resmi estaydıl muamalık çünkü yok.
0: Ağız çıkmadı doğru.
1: Dikken açtım hem çabasını. Çünkü yok, fakat avaz yok. Vınlı bir avaz çıkartmasa hemen kulak.
0: Yok, avaz çıkmaktı. İlinmaktı avaz.
1: Avaz ilinmaktı biraz. Çünkü yok. Hiyeli yakıp diken bir yeyi. Kutun.
0: Ağabey.
1: Çıtısın tamak kapırayım.
0: Looping kıpsız. Karan, siz ma tanışıkını yakış tanışamak kıpsız. iPhone'da looping kıptır, telefon kısanla avaz ulanmaydı. Avaz ilinmaydı. Avaz ilinmaydı.
1: Kayanı basmışsa?
0: Bir yerin tanışayken bir yeri vardı ya bununki. Hele, hele sözlepti ki bir yerin minutta kek yok le. İyi, ist.
1: İyiymiş, bahar gülmüş. Üzemnin bahar gülüm gu bu. Bahar gül. Dibi yedik bahar gül. Memmişu. Muşi gipanız için aşı venka dibi yedik bir yapmış. 50 gram altın almışsam izap emez çünkü. Ben sizinle mehsus kullab. Kunzeyde siz mi aram edin, siz mi kaldınız aramamıgan? Şuca kımıgan siz mi kaldınız deydi?
0: Muşgip 50 gram altı
1: alam. Siz mi sayıya tıkıp gülün deydi? Haa, müşgip için müşü.
0: 50 gram altı alam siz mi?
1: Azı kaldı mı? Azı kaldı he?
0: Yok.
1: Yen azırak cala yapıran la, ben çıkarak alayım.
0: Bıldıkı.
1: İyi, müşü bahar gülünü kollap ben. Kazandı parlap, on koyuluk bir parisi, şorp koy göş parı. Yey, Abdülkerim kanım deydi kan siz. Bir sınla avaz katmadan lağı, öydükeleki paket kakınlı yok mu? Çünkü yok onun avazı kışırı.
2: Abla, bu avaz çıkmadan başkan ne oluyor nendi bu? Yeni kaydı vurup çıkı digilomusam bu gözüme. Söyüksüme diyeceğim ben. Diyeceğim ki, rağmış baksam zıklat. Hı. Kıvatsızsam, hamak itatıma, tola itatıma kadar çizdi de, barı ben diyeceğim.
1: Hı.
2: İşte fakir kovuş kız babanın gümüniyet, minin gümüniyet. Sen siz zırhlat etkensin oğlan.
1: Zırhladık.
2: Zırhlatken sınırdı ilk oğanı paramız dedi.
0: Zırhlap gittim o.
1: Zırhladık neyim digen boğuyduğun el çonki oğul.
0: Baptı baptı çonki oğula yakışı öptü. Bu acırınız için siz top durun.
1: Zapas zapas.
0: Sekhinin kendi top durun. Gepayeli dediğin sizge.
1: Ay çünkü oğul kaçıda telefon kılığa mısa?
0: Ya bol demdi
1: bu gepne. Bir gep neşini unutu kapına ya nimağaş kirey demsiz. Ağıl akırdığın nesi bağım o demdi. Tanışaklarınız tanışılıp. Ay kuttum. Pek yakış görümcüm ha.
0: Veyşin de kısağlı mı? Avazın lopin kılı buldu ha. O mu buldu? Çünkü oğul belen bop demdi. Kayıt o gepne de bir şey. Böyle kesiyat çıkmaydı. Abi yamkı gepne kayıtı dey demdi. Telefon kılıp.
1: Yakmen zar yakış gördüm çay seni de.
0: Avaz gülünmadı da yine kaydı bir kille de kaydı usul tıllayıp gitti denem. Hem de ilgi nim bop kaldı hem de ilgi. Estağidil olmayı kalıdı. Estağidil olmağı mı bop kaldı. Nurbiye'nin buruş şöyle ne alabak lan?
3: Yaşın oraya sesle. Şimdi alıkala karıkala diyeni de ettireyim. Alıkala karıkala, alıkala karıkala, alıkala karıkala, alıkala karıkala, alıkala karıkala, alıkala karıkala.
0: Üçtük deyisin dur bir ya onu. Alıkala karıkala. Alıkala karıkalısınız olmayı. Alıkala karıkala, alıkala karıkala, alıkala karıkala, alıkala karıkala, alıkala karıkala, alıkala karıkala mıdır?

0: Ama bir de 5.000 kuruşluk etüt ama dert tuzumuza kurudu. O kutusuz bak yapatat tamam o kutusak. O bak kutusuz kimse ilet o. O zaman kutusuz da bana nerede doğuşunu kapattı. Bak çeçek et alıp bazen 5.000 dendi o ya. Ya ağzını bu da bir mi dendi o. Bugün o varsa kutusuz.
1: Ya ben bu onu oyluğa şöyle ki
2: Uruşçı da çıktım ki değil mi?
1: Uruş gitti yine. Yerini yer tılap koyup. Şunu ola kapılık ola mı deyip onu özgürt ve abay.
2: Abdullah ka siz de pekme siz
1: onu
2: bir
1: kız etti ama mısın?
2: Siz bir başla pırına. Sizli kılın başka da sormuz kımısın mı oğlum?
1: Telefon kıpla ya abla ka. Vurup ma taksici valla değiştik. Keler hep de. Ma şembi git akap biz. Olcuk vardıgan bulduk ya. Kaşkaya çıkıdıgan bulduk. Tabi oynap kirli de bile. El ağını valla uzun boptu bir çarçap gidip tuk bir erip gireyim ha. 3-4 bin koy etip koysanız. Ya şunçilik gitti edip çö.
2: Hanım kızlar kanarak inkaz kaytırasla eğer müşnarak gel çıkıp kalsa.
1: Hanım kızlar olsa yol dışı da baksan alıp buldu.
2: Bir güyüm yerim bilen de be. Kılcık erip gireydi kendim. Oy ne kıvasan bara. Pul yok. Kanda oynayıp kesen gel de bir yolu sakı. Aşına demdik ki çıkarakları.
1: Kaşını uçurlar karap baksak alca ediş. Ben vurma ayalım ki callık telefon kılım hemen. Hmm. Dava ayır durum kapır gitti hep azer.
2: Bana.
1: Vurup evet ediyordu.
2: Sıdık cevap bende.
1: Telefonu alını kanda, avazın kanda evet işini bile bile anladı uslam da. Tanışap pek hep. Ende kımmısağla burma yoğunç gepin dep bulup loyun avaz çıkmışsa beka olurdu ma.
2: Özü halin uçurayım.
0: Ben sana dinleyeyim, eyvallah sana aldık geldim Abdülcan, yolları var mı?
2: Fakat karınız yok mu? Özgal siz mi şu uyan, fakat avaz koşmam siz?
1: Musa ha? Can Efendi'nin burup şuru varken Allah bakla ya.
0: Abdülcan, Hamza'yı da anlıklarla. Yeni tapsılık, yeni vezipine konular soğan şey, bayan niye ağızı? Dur senin bu doğanı hiç bana tutulup anlayanlar.
2: Musa gikam kılı tırası aşını.
1: Ama şu öydükiler ki ayalla olsa, irgi iri olsa, ayalla mı da özara. Tenha olsa, çoğunlağa mı da uğrup, daha böyle tuyuksuz hem de turup oylak kaldı hem. Şu sağma gepni digim kilip de telefon vurup da bir köylü sözünü de tesirlik mi de muhabbetlerini ihbadile yapın da gek. Bakın lan inkaz kanda şunu avazını da ünge elip ya ki tatip da bizge evet ne oldu demek ki. Anla bakayla kanda inkas da buldu. Şunu demek ki. Bu mukabatlık uyan. Aşın demek.
2: Şu arkalık silahını bunda demek ile uzun boğan ançmiz gep sözlerine bir divasın da fırsat bir atımız. Pervayın pelek diyen dostumuz.
3: Merhaba aylanma karama yolu den. Merhaba kola kayaçlar alan.
2: Valla rahmet. Yine Amurak diyen dostumuz.
4: Ne söyleyeceğim de mazda. Acayip bir cep oldu. Ama bunu doyan kalıp daha açtı dilenmedi.
1: Hey. Yeni bir telefon boğan bolsa da bir tatip öve sağlam bu mentesine çıkıyor. Bap demdi da bir amal bulak. Yani. Sağlık kılarız, kılanmaz sağlık kılanmaz sile. Bizim mukafat bensek biremiz, beğenmesek turak. Dostlar sizler uçurunlarını istek bir yolla kaçtırınla muhabbet küle de uzun olan sunumuz uçurunlarını saklayımız dostlar Allah'a atkınanla yollarınızda biz Emrah.

0: Mana hammamiz yaxshi ko'rgan muhabbatli kuylardan Shamol nomli naqshini anglab o'tdik. Do'stlarimiz nurg'un uchurlarni aytibdi.
1: Shuning bilan uchurlarini qaraylik, ha.
0: Ey, o'zimning adisi qo' deb degan Bahar xo'sh ketdi. Meninglar adam bu deb.
1: Uydan chiqib siz degan tomoq tetib kelay, ashta qiling. Yana uchurlarni hammamiz uydan chiqitiblar, kash bombasi buluti deb o'ylab yuramdigandi. Biz mi erhotun biratal çikit yollaşını
0: yollaşmayı
1: hep de ütüp gitip aramız hazırlayıp Yusufcan. Ayalı bilen ve şimdi paranlış mı koymaydı ki?
0: Musa Cakımız on şuraya.
2: Vay Atılcan emdi esta. Ailem hazır. Mektaptın öyle çıktı. Evet tamam ki oğlan senin bilen bilen onun kadını ben tutum alıp romantik lalmen getirme. Kıysan kanda ola.
0: Yakşı buldu.
1: Yakşı buldu.
0: Bilen buldu.
2: Ailem 41 yaş çıktı ben 45 yaş da önce.
0: Yaş gençti.
1: Şunu da bilen vakitmiş.
2: Oldu ma mükafatın ben vazgeçeydim ha adıcam.
1: Ya Musa Cuka bunda
2: sızın mükafatını alın edip. Ben lahmen romantik yaptığı şükür kılsam ailem. Fakat bir başkası bir cevap verip kapsansa ben tuyat çekmeyim.
1: Dedim.
0: Başka cevap verip kapsan.
1: Oy yaxşı.
0: Qoş qoyaman bir məsəl
1: şeydir. Qarab, ma tuqqanlar kəs yaxşı kütüb qoyubdukən siz gündə çüştülər. Məni baldır itib atdı, tolayda tamıq itidigan boldunuz qo. Ma gəpli qıb qoysunuz qarağım deyib kirqatlarınızı yuyub digəndən kəsiniz dululluğunuzu tutub digə məndə qıtdı. Rəs ünüm buldu anın. Xoş yenə uçurlar qara baqaylı.
0: İlan ikin kayıt kilimiz, ağırlıkta yine vakit doğrulaşı ilanı bak. Bıraklı kayıt kilimiz anlıkçı dostlar.
3: Tianşar ayında Lüçün Dacia ayını selinudu. Lüçün Yunşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşar ayında salmakçı boğan Tunci Dacia ayını. Sığdırışını split 1.12. Dacia bilen Avrupa Ustobidike öy gerallaştırıp selinudu. Lüçün Yunşan Dacia ayını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesele soran.
4: 174 Hatnaş Sanat Radyosu'nun programları. Her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeydi. 174 Hatnaş Sanat Radyosu her vakit siz üçün etraflık mulazimet kılıdı.

0: Yine ŞinQN9F03 Diğer maçın iki gün buldu. Ya ilgisi ip gitmedi. Katına sakçı kemmedi. Muşu yol bölgedeki muşu ütken şoförlüğe eğer kolaysızlıklarını ip koydu. Muşu fikrini Kaşkar ayıl Kaşka katına sakçılarına yetküzgen bolsa deydu.
1: Hazırlık yetküz koyuyla ya. Hazırlık
0: yetküz koyuyla bize ama o muşu sürat var mı? Sürat bolsa takım yakışı buldu. Bapta sürat bulmuz ama inkasını yetküz koyuyla. Yol toğra her iki ne?
1: Müşahınlık için eğer kolay bu bir apayet sürat ya shopping'ini mi koşup evet koyun ha?
0: Ütüketken bolsanız meyli o yolda ütüketken bolsanız.
1: Kolay
0: hazır
1: bolsa.
0: Hem de evet koyduk bana hazır. Kaşkari'ye katan sakçılarımızı evet koyduk.
1: Ma tutya adımızdan parayı kılcık dosturumuzu tesir kıp da. Tesirlik tep Abdülkakar'ın uçuruyor. Onu deyken ma venka dibiydi ki bahar közürüm güyaş geldi. Cuma acaba yakışı para anlaşıp da de. Sen de bir yıkın duyguğunu iskıldık.
0: Poskamlık Abdu Bekht degen şu akımına kaynatamga kanapam şunda belen kaynatam kaynanam şunda belen kızını çoğun belgini ki rahmet akka dep meydisi vurup poskamlık Abdu degen bana ba işini kökara
1: Kumbulanım et bülü gürettim bana.
0: Ba işini karakla ma karakla ma manda uçur yıllat karakla. Kaynatamın ertebalık kızı kan anamın yakşı kızı yakşı mı? Telefon kısam rahimsizlerce özüm ettiniz. Siz bu yıl Gausen'de. Siz bu yıl Gausen'de? Etikini seher turup keşti turup kaytıp şunda cephat attınız. Çoğunluğa karımsınız dekhi, öyüge karımsınız dekhi. Tamakınız cahide emez. Şunda cepa çektiniz. Sittiniz salamet bolsun, işleriniz onuşluk bolsun. Apsi, ahırda işkemen itiretken bolsunuz. Sizin şun, siz şunda belen boğan dekin çatak çıkmaydı. Dep şuncilik şirin şeker.
1: İşkemen koyu itiretseniz depto.
0: Şirin şeker sözünü kıptike, şişen ilogon. Ni biwo gen xinku duo de bu shuo la de 5300 ge evet qoyup. Ma.
1: Var ling ling evet.
0: Ağzın tatlıq 5300 ge ipti juma ma bula ayaldın.
1: Mana. Tota hazır ayali er attımı? Eri ayalığa. Er attı apıl ne?
0: Dedi ki, kutunu etip de bana şişeyi lavgon deyip etip de. Bana tek ammabdı bu pul ne? Bekhtigen şu aka bana çıraylık söz kısak bulu diken o deydi.
1: Çıraylık söz taşlı mirar deyip geplendiydi canlarımızı.
0: Onda olsa nayet yakşı kızı var. Oyun
1: imdi bu anlıkçılarımız hemenle birbirinlerden suyumlu köp gittin la.
0: Buldu.
1: Ma dostumuz bunu itipti bana. Bütün kumbo yetişip gitti hazır.
0: Oyalı hat yazıp ma. Ma Ali Baba'nınkini körüyteyle bir video var ki. Video ki bu.
1: Bir yıl tutsal kalmışım hem.
0: Gazır çekip durdu demeye ya de ma o. Bir maşının ilgisi. Toyota maşını ki Lu başka ülkenin numar taktisi ki maşını ki GPN Jujulu Toyota ahırnalık SUV. Ay yol gazı çakmışsınız ulti yolunu Pakistan'da koyuz daha bize Jeyfan'la ulurken siz ab kalakralık sayat orne ava koç Pakistan'da açtım set kılık kılamsın dostlar.
1: Anlamadım. Anlamayabla.
0: Anlamışsın mı Allah Allah bundaki dikkat kısım yolda durup derizini gazır çıkıp taşlamda ya. Belki set kılık anlı set var demli var gençli.
1: Ustaka tohtaklık aletike aş bari yegül şu atı da şöpek. Udigen her ayda atıdığım pul aşına toğırla bizlere gümünde cepin kıp evet bir vatı tıpma yüz pisalliyiniz. Munda oylaysız da ha.
0: Munda oylaysız mı bulu dem de adamın köylü kanında hiyalı olsun da oylaydı.
1: Her ayda atıdığım pul olsun itip de ne? Baktım sen ne uçuray?
2: Arıca ağzını turda o çiğda maşına enisini katlıp kapıdın kokusu yoksa. Ben de kazanma kazanmasını kazanmasını kazanmasını
0: buldu.

0: Xo'sh, do'st, ovoz chiqmay qolibdi, Sidiqjon osh ayolingizdan chiqibdi, sizni-mu bir izib etaylik.
1: Sidiqjon. Yaq Sidiqjon, Qashqadan Sidiqjon.
0: Do'stim, shu to'tanlini mukofotlab etaylik.
1: Pisha qilaylik.
0: Xali, yaxshi. Uyan qatnash boshlashdinglar. Garchi uyan tariqasida mush sabab bilan sizlarni mukofotlashni bahona qilgan bo'lsak-mu, ammo lekin mushu bahonada biz nayti yaxshi bo'lgan bir energiya qabul qildik. Bir-birimizga bo'lgan energiyani shu misol, shu yurak so'zlarimiz orqali his qilib, radio dolqinlari oldidagi to'rdoshlar, radio anglovchilar buni his qilib o'ziga nayti yaxshi bo'lgan energiya deb qabul qildi.
1: Shunaqa nayti oddiy so'zlarga mujassamlangan, turmushlik so'zlarga mujassamlangan sening chuqur muhabbatinglarni his qildik. Albatta, mushu fursatda bayam so'zlari, ovozlari qo'yilgan, videolari qo'yilgan, ham qo'yilmagan. Mushu uchur yo'llagan yoki yo'limagan barlik do'stlarimizga biz chin yurakimizdan baxt tilaymiz, salomatlik tilaymiz. Kehimo, ko'ngillik, yaxshi kayfiyatlarda turmushingizlarga amonmishdek o'sin qo'shqaysizlar.
0: Do'sa, mukofotli uyteylar do'stlar, ne? Bu Bekri, sizga mu bir Abdul MPay qilib aytilmi?
1: MPay.
0: Anan keyindan cho'ng yo'g'ol, tutya xonim, sil dangla, uzal tanlangla. Folkoning 388 yuan qimmatidagi Abdul Ya basal Abdul boyan qıp quyuşdan sırt nayti yaxşı bolğan mulazimiti və soğuq salamları var bunun quşub qıp birdigan.
1: Toğra.
0: Bunun bilan da tügmeydi məsələn.
1: Axmərbayt məhsullatlardan bəsəkin boldu.
0: Axmərbaytninki tayarlığan məhsullatlar var, məsələn, un gürüş degendekçü. Qını uzanlı bir qaysıq ehtiyacınla var. Məsələn, Sidiqjon, Tutyada, Çonk yoğul, Bəhri, Tötanlığa. Tallash bursi deysizlarga. Qarab qolinglar qani, ha? Kim o?
1: Chiyu deb

0: Dostlar, baba, bu kapat karışıkçıla telefon numaralarını ve turuşluk oranlarını yazıp etenler, he? Jürtünü yazıp etenler. Ürümçü ya, kışka ya, kolcu kutten, aksu de, he? Hoş.
1: Ha, yaxşı boldu. Dostlarımız şunu da kollab kuvvetli bacak. Mukapatmış şunu da ehmetlik berildi. Bir rahmetçiler, gari yazıcılar. Gerçi arayallar birbirine özler deyişken paran olsun mu? Lekin sizler mukapatlap şuna yaxşı energiyelerini taqattınlar degendek yaxşı sözlerini kubul ettik. Rahmet emanlige.
0: Ben yaxşı üzüm kurtaydıp. Gözün degen dostumuz. Çünkü üzüm tızgıl durup da, turpandı mı, piçandı mı? Bana işgıgaş, radyo anlıgaş. Üzanlar radyonu emri akıp sile. Rahmet, fücür verip katmış duğay sile. Isıp gitti mi, temperatura 40'tın aşkandı akşayın devamlık.
1: Sıpaladı mı?
0: Bekri, ciyu bir eyli Bekri gelmedi olsa. Foku Abdol'dun ketti Bekri. Muş Foku Abdol'nun ki. Herkes dükkaları var, şiğinin işi de var. Baş dükkan mı, Ardoço, Brunk, Gofan, Mingwen. Arda uçuyorduk ki bilirsiniz. Baş dükkan başa yakırsanız mı buludu?
1: Özünüz kaç kolaylık olsa verip 388 yan kıymetindeki bir ton Abdul. İsminiz bilen telefon numaranızı udulaştırıp anlasa mülazimetlerden Bekir'inip kesiniz buludu. Mübarek basın Bekir'i.
0: Vakti de boy yankı bilen he?
1: Vakti de bir anla. Tutyak, tutyak hanım. Kını kağalla. Çünkü yok ol.
0: Ahmer vayt Allah dedik yol. Telefon numaranızı yolluydun hemse.
1: Çünkü yok. Oranınızın dağıncı mı? Kaysa oranda?
0: Sizlerinin idarını aldıydım. Ben 13 gün oturup geldim. Yolla araban dedi. Öz hal efendim.
1: Yine buludum. Onun dinkiyen adlananları şunun da çıraylık emmalı.

Avtomobilinizde toy kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardımga keladigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilga silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buluduganlar yanılı şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit kömül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah kömül taksicilerine rahmet eydudu. Olar bilen mörünü mör getirip birlikte tırışıdı.

0: Nolan bir köreyle ha.
1: Kelgen uçurlardan yetkizüteyle hani Abdurim efendim.
2: Bazarı kılınca azıcay. Son ayrım tekrar şahit imanga yolları var.
0: Rahmet.
1: Oldu rahmet. Ben maşının tok yollarını remote kıladığan hizmet izleydikken. İhtiyacı var dostlarımız bulsa. Benim ihtiyacım var danla. Karşı tarafından telefon numarını bir yetkiz böreyle. Örümçedikken maşının tok yollarını remote kıladıkken. Muşu cihetin hizmet izleydikken. Kolda yine var diyen gibi. Hı.
0: Yine mabirelki Kemri'nin uçuyordu dostlar. 2014'nin Kemri bir kolluk aydıken Pakize akıranlık maylık Kemri ciddi setili do lazım olsa telefon numarını temel hepimize 135 79 88 55 85 135 79 88 55 85. Bana lazım diyeceğiz olsa numarını evet birimiz dostlar.
1: Nur
3: Vakfı Körüçü'nün altı Dabaza Karabanga yerleşim tasakya.
1: Buldum. Avaray Karapakaylı dostlar, yani Ürümçi şehrinin kelgüsü 70 şikisatlı avaray karsak, bugün 2026 yılı 8. ayının 18. günü seyşembe, bugün kündüzün keçigice hava bulutluk bulup azırak yağmur yağdı, temperatura 19-28 Celsius gradus kıca.
0: Evet, kündüzün keçigice boğa arlıkta, hava uçuk. Кейін болып қолды температура 20-32 Celsius градус қыча.
1: Оны деген шу 8-ші айның 20-ші күні күндіздің кечігіде хава бұлытлық болып кейін ечелуді температура 21-32 Celsius градус қыча болу деген. Бүгін азырақ ямғыр бар екен достар бүгін кеште. Әтеден бастап енді температура сәл өрлейді екен.
0: Dostlar programımızın vakti tutup da programımızı yaktırıp anlayan köyge emmalık rahmet işlerine oğuşluktuğuna Allah selamet olsun. Nöbetçi Muharir Fatih Mehmet Reyes Açılak Konuzay Turdu bilen
1: Adılcan Avlı
0: Üçlü günler hayırlı olsun. Aman bulunla.
1: Hayırlı olsun dostlar.

0: 天下来的 Lüçün Dacırayını selinudu. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkte Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşarayında salmakçı boğan Tunci Dacırayını. Sığdırışını spik 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki uy gerelleştirip selinudu. Lüçün Yünşan Dacırayını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesele soram.
1: 177 tüt Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 177.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjiang Radio Televizyon Stansiyası 174 Katman Sanat Radyosu'nun kanunsuz kamera programını anlayışla karşılayalımız. Ben Riyasetçi Danyar Mahmud.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımız Şinjiang Radio Televizyon Stansiyası'nın yeni taratqu apsi Sulu Shitingda masqadamda anlatılıdı. Sulu Shiting apsini çürüp anlayışla karşılayalımız. Ben programı Riyasetçi Kunduz Aytürdi.
0: Bugünkü kanunsuz kamera programımızda tüvendik mesmularını oranlaştırdık. Kanun haberleri sayfımızda oldunki 20 yılda memleket boyunca NATO'ğru rekabet delosudun 11.465 təşrif bir taraf kılındı. Abdunum rayon şekil vasılıqını tüzep asasi katlamının yükünü yenikletiştiki tipik meseledin üçünü umumi oturuş kıldı edigen haberlerini anlayışla.
1: Dilo ve kanun sahibimizde mihman arak içkendin kiyin kömür kalıp sınıp zaharlanıp ölüp getdi. Sakra aramgahi ticaretçi gerçe haq almağan bulsumu yanılam cevapkarlıqını üstüge aldı edigen dilo misalını sözlep birimiz.
0: Amma üçün emeli işgılıp yeri sahibimizde bir balıla su ızış kölçkinin arkasırıki tüzeş məhbiş füre edigen məzmun diktanlar boludu.
1: Yukarıqı məzmunlarını anlaş bilen birge yine herkaisi yol biləklerden yol uçurları təmirlişinlerine kızın karşalımız bizden vision numarımız Şinjiang 1074.
0: Qeynem sırosla əmdi diktanlar bugünkü kanunsız kamera programımızdan tapsili məzmunlarda bolsın.

0: талаплерге хилаплык кылган. Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızı devamlaştırıyoruz. Programımız oralaştırılan mezmundan anlaşılmış kanıt dostlarımızdan kegen uçurlar qarap baksaq. Bulbulgoy adımız, hoş kepsiz, qarşalımız, programımızı yaqtırıp anlığınızdan hoş bulduk. Baxtiyar siz mi hoş kepsiz, qarşalımız, Baxtiyar'ınki avasla kuşur bakken kanı anla baksaq.
1: Salam, kaçtari yolu süre. Kone bir tekne aldım, iş günü oturganını aldım, iş günü oturganını aldım,
2: Hoş.
0: Ne?
2: Şegetiniz mi demekçi de?
0: Çapa çektiniz mi?
2: Rahmet, rahmet.
0: Abdurrahman. Abdurrahman son kıçı mı programımızda anlaydıktı?
2: Şunaka, onu ki seher bulabildiniz mi? Naycıraylıq salamlarınızı yollapsız, rahmet de.
0: Rahmet. Sökre hanımı programımızda yaktırıp anlaydıktı. Hani yolların ahvalları karapakaydı. İhtipak yolları da maşılla köpken, say yolunun ki ahvalda Cenubdin Şimalga. Guanghui körükten Kızılta karapmanga yönüşte maşılla köpken. Sucu şerq kutsi koşumcu yol öp. Özmü keserlikleri doktor hanısının aldı da maşılığa sel köperekken. Hongguangshan yolu, Hönen şarkı yoludun Çidaven şarkı kutusu Qarapmanga yönüştü mü maşılığa köpken. Dünyanın Lutrap'ta Şimaldın Canup'a, Kashqar Qarbi yoludun Hönen Qarbi yolu Qarapmanga yönüştü mü maşılığa köpken. Longtın yolu, Şimaldın Canup Qarapmanga yönüştü mü maşılığa köpken. Merhaba yolu Qarapdın Şarkı Qarapmanga yönüştü mü maşılığa köp. Karmay Qarbi kutusunun Qoşumç yolu Qarapdın Şarkı Qarapmanga yönüştü mü maşılığa köpken dostlarımız. Paydınıp qağaysla.
2: Kelgen uçurlarını yetkizeyli. Abu da apendimden uçurunu tapşırıp aldık. Fukan kocaları naita ravan, kayfan daşyonun aldı, yollar ravan degen uçurga rahmet.
0: Rahmet. Nurali'nin uçurun.
1: Tamam, 177 çıkardım yan uçurum. Ben de uçurum yan uçurum.
0: Boldu rahmet begen uçurunuzga.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda devam ettirdiğimiz kanet dostlarımızdan Nurdin'ki uçur qarsaq, yaxşımızla yol xavir beri, davan janubi yollarda da qoşulnışta maşila salkı praktikin tosliş yok tapdı.
1: Nece taksiyna uçurun tapşırıp aldı, Xotan birinci körüktün Gülbaqı mengişta. Koyulun baktısına aldıdaki kızılcıraqtı maşila, bekçeyi tosuluş badiyan uçurken.
0: Xotan'daki dostlarımız paydınlıp qağıslar.
1: Rahmet.

0: kent ahalisi Mehmet Yasin mundaq dedi. İlgiri her yıl yaz pəslidən çoğunla balılarının uğurluqca üstəngi verib su oynayışıdan əndişi qılatdı. Hazır kentki balılar yıqın ətrapdiki tiz su üzüş kölçügi de oynayalaydıgan boldı. Sonun çoğunqırlıqı muhabbiq bulğaşqa bütün kentki ata anıla nahayetli xatırcam boldı.
1: Sırtkile bir küçük tipteki su ızış kölçüki yasaş için nem için tutkidim kollektif mesletleşken deyinkin andın iş bitti degen kumandın hali bulalmadı. Wang Liming balıla su ızış kölçükiden ayrılıp kent içirki yoldun ötüp yol boydaki dehkanlarının hoylisiriki korku tamını körüstüp bunun sebebini çöndürdü. Tamının astınki yerimi uyul kışta, üstünki yerim kısmıga teşminakışlı güllük tamla yesi kullanılgan. İki bölek tamının egizliki 1 dek 50 cm. Bütün tamının egizliki 1 metr. Egizliki muvaffak. Şu cahiriki kent ahalları bu hıl olaydı tamını 20 metr tam dep ataydı. Tamının astınki yerim bölgeriki 50 cm egizlikteki uyul kıştan ahallarının şahsiyetiki kapalet kılalaydı. Üstünki yerim bölgeriki 50 cm egizlikteki teşminakışlık güllük tamga yağış, qanaltır qatarlıq oxşumağan şekillerini erkin tallap işletkili boludu. Her qaysi aile özü yaxşı gördüğün şekilini tallısı boludu. Pilek kolluq ətirgül teşminakışlık tamını boylap üsüdü. Kızıl yopurmaqları tamını boylap sangılap durdu. Bu arqılıq hoşuna arasırıki arılıqını yakınlaştırgılı boludu.
0: Wang Liming tonuşturup mundaq dedi. Kentki balalar su üzüş kölçügini yasaş bilen 20 metr tamını özgertişten ibaret iki iş karmakka kılçı bağlanışlıqı yoxta görünsü mü, ama oxşaş bir yürüş asasi katlamını tüzeş logikisiga əməl kılındı. Su üzüş kölçügini yasaş, tüt növət amının kengişini baştan keçürgen bulup, yadroluk tüzeş təcrübelerinin həmmisi bu pakar tamğı yoşurungan. Asasi katlamını tüzeşinin aşkıcı amının iltimas, təlifini toluq anlap, yol okuyuş lahiyesini mükemmelleştiriş üstüde toluq muhakimi ip berip, türlerinin əmilleşini ilgir sürüşten ibaret.
1: Kent içirge 20 metr tamını özgertiş kuruluşu 2021 yılı başlangan bulup, şu yeri kentiki 87% kent ahalisi oylu demini özgertişini kollağan. Lekin kalgan 13% kent ahalisi özgertilgenden kin şahsiyetiki kapalet kılgılı bolmasıqıdın endiş kılgan. Kent işki komiteti köpsanlıqının pikirge tayinip kuruluşunu bivasta alğı silcitmedi. Belki üç derecelik ammi kengişiş, mesletleşiş sıpsı kurdi. Aldı bilen dairini birlik kılıp, dəslepki müzakirini kanat yaydırıp, herkaisi gruplardaki kent ahallarının özgertiş oyunu topladı. Yine kent boyici çoğun yığını içip, adliye oranının hizmetçilerini nəh meydanda, hoşunla hukukuğa alaqları kanun maddalarını düşendirişki teklif kılıp, kentki yezi akıllarını hoşunla inak ötüş, Pakartamla özara tutaşkan sehra hikayelerden bəhrman buluşka teklif kıldı. Özgertiş xıracitini tən çeçiş, kuruluş kılışını başkuruş, təpsili qaydisi qatarlıq, yadroluq məsillərgi qarda köp qitim kengişini qanat yaydırdı. Üç meydan məxsus temalıq kengişiş yığın dinkin, mükemmel özgertiş lahiyesi rəsmi bekitildi. Tamının astınqı yerimiğa 50 cm uyul xıştam kopurulup, ahallarının şəxsiyeti qoğduldıgan. Üstünki yerimiğa 50 cm təşmi nəqişlik güllük tam yasılıp, hoşunla ara bir iş geliş ilgiri sırıldıgan. Tamının otursuğa bir tutaş pilek olluq ətrigül tikildigan boldi. Özgertiş məbliğinin 70%-ni kent kollektifi, 30%-ni kent ahalları öz üstüge alıdigan boldi. Layihə bekitilgen dinkin, kent ahalları türünü körgüçüdün kuruluşka katnaş kuçuğa aylandı. Kentki yaşla özlükidin kuruluş ətirde təşkilledi. Nurgun kent ahalları təşəbbüskarlıq bilen bekar turgan Rişatka ətirgül mayıslarını iyan kıldı. Fakat işki ayda vaqt sərp kılıp, bütün kentki dehqanlarının arqı hoylisiriki qoruq tamını özgü

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjiang Radio Televiziya Stansiyası 174 qatnaş sanat radiosining qonunsiz kamera programmasi bo'yicha o'ng'ish bardoq yaqtirib ong'ining rahmat.
1: Programma riyasatchilari Daniyar Mahmud bilan Qunduz Ayturdi.
0: Navbatchi muharrir Patigul Mamat.
1: Xayr xush.
0: Xayr xush.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıp, yak sizi çeksiz şatlık çöndürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettiniz?

0: Ar boldunuz. Yani kimler sizge ilham bervatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiveylin. Endi anlaydığınınla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programımızı.
1: Bu programını Tırt soda çekişirikti, alaydı talep kıldı.
2: Sakılın bolsa kançı yerik, ədipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni məhsulatı, varıs markalıq 6 tığlıq sakal ağışını bir aydın 2 ayıcı işletkili boludu. Əcdatın əvlatkıcı işletiliğinimiz varıs markalıq sakal alğıcı.

Güzel işlərini könlünüzə bükün. Özünüzə və başqalarına yaxşılıqların yar bölüşünü ümid qılın. Biz mu həm hər birinizin turmuşunda mehribanlıq və gözəl işlərin bölüşünü çin qalbimizdən ümid qılımız. Qadərli dostlar, sizə rəhmət etdiyim bar proqramımızı yaxtırıb anlaşığınızı qarşı alırıq. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisining yangi taratqan apchisi Slow Shitingda mas qadamda anglatildi. Programımızni Slow Shiting apchisidami anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programımızga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Eli Qazanchidagi 14 yoshli bir o'smir samimiyligi bilan sayohatchini ta'sirlantirdi. Ko'mir to'shiydigan yerim chatma prototipli avtomobil to'yiqsiz o'zligidan o'telib ketdi. Chapchal nayasidagi xalq saqchilari o'tqi jang e'lon qilib, xatarni bexatarlikka aylantirdi. Yinchuanlik 13 yoshli bir o'smir Shinjangga sayohatga kelganda ehtiyotsizlikdan foto apparatini yutirib qo'ydi. U sinab beqish maqsadida telefon qilib, o'ylamagan natijaga erishdi. Do'stlar, undoq bo'lsa, diqqatingizga programmamizning tafsili mazmunlari bo'lsin. Avval bir minnatdorlik uchurg'a diqqat qilamiz. 8-oyning 13-kunchi kuni tushdan keyin 70 yoshlar atrofidagi meng'ish turishi qulaysiz, to'rt jaqliq meyiblar harvisini ishtirib ketibotgan bir momay Sho'rbuloq ko'chasi Urumchi shahrlik 4-chi doktorxonaning oldidan taksiga chiqqan. Taksi shofiri momayni tinchlik yo'li 7-chi o'tir maktab atrofidagi dorixonaga olib qo'ygan va momay dori elib chiqqandan keyin yana uni doktorxonaga qaytarib olib qo'ygan. Baha hisoblagichda 28 yuan atrofida kira haqqi ko'ringan. Ammo momay pulni bermoqchi bo'lganda ustam qo'lini pullanglatib, pulni olmayla ketib qolgan. Momay uyga qaytgandan keyin bu ishni unutib ketamigan va uydagilarga bu ustamni cho'qim tepib, kira haqqini cho'qim to'lib etishni topilgan. Momayning navrisi Farrux momisining bu orzusini amalga oshirmoqchi bo'lib, 949 qatnash radiosiga telefon qildi. 70 yoshlik bir momay 28 yuan kira haqqini top to'g'ri 5 kungacha esidan chiqmadi. U shofirning bu pulni olmaganligi uchun shofirdan minnatdor bo'lgan bo'lsa-mu, ammo hargizmi oshu pulning yanchug'ida qolganligi uchun xush bo'lib ketmadi. Aksincha, mushu yaxshilikni qaytarib etishnila o'yladi. Farrux'ning aytishicha, momisi uningga kichigidan tartibla, boshqalar sizga yordam qilsa, yodingizni saqlang deb o'rgatgan. Bugungi bu telefon momisining uningga o'rgatgan eng yaxshi amaliyot tarzi bo'lib qoldi. 8-oyning 13-kunchi kuni tushdan keyin Sho'rbuloq ko'chasidan Tinchlik yo'li 7-chi o'tir maktabga va yana shaharlik 4-chi doktorxonaga chaqliq harvida o'tirdigan bir momayni olib kelgan shofir ustam. Agar siz radio anglayotgan bo'lsangiz, 949 qatnash radiosiga telefon qaytarishingizni umid qilamiz. 70 yoshli bir momay 4 jaqliq qarvisini ishtirib, qo'lida 28 yuan pulini tutgan holda o'z og'zi bilan "Rahmat sizga, bolam," deyishni kutmoqda.

makan kumluqda çilan östürüp, kum tizginligüçilerini uçratkan. Lekin bu qetim uçratkan bu 14 yaşlıq ösmür, onunğa Şinjanın tağdaryalarının mənzirsi güzel boplıqamay, yani bu yerdeki kişiler kalbinin teximi güzellikelikini çoğurtunu te. Rahmet Xalzat, 40 yüellik vaqt çeklimiz yok sayat yetekçisi. En erzidiğini yol başlaş emez, belki sizden pak kalbiniz.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır riyasetçilikdeki sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı davamlaştırmadınız. Bu programımızı Tırıt Soğudu Cəklik Şirketi alayı tələb qalan. Dostlarımızdan ki uçurlarga bir karaylı uçurlar karsak seher bulbuli katarlık dostlarımıza ma bu radyo bugün çıkmaptı şunda kusum ma bu ündi veşinde anlavatımız torda anlavatımız diyen dostlarımız bak ya rahmet dostlarımızga onun başka ilgar malım bayam ki halzat kedeki mezmun karta özün ki bir jürek sözlerini yollaptı ha kolcu kazancı diki ilksayat yetekçisi balımız kedeki mezmun karta İlgar malının uçurunu bir okuydu ya. Gülbostay'da devamlı yaktırıp anlamadığımız programını Halzat hakkıdaki filmini Şipin kavdumu şu hazırki mezmunni mezmundaki Liu Hanım Şipin kavdumu özü sözlep çıkagan biz köygen o filmini deydi demişim o bu Halzat bak umak bala Qulcundan ki, sayat noxtısıdaki nurgun yerlərgə sayatçıdan apağan Liu xanımını mu apağan filmini mən köygən. Məsələn, nurgun sayatçılar görüşünü xalaydıqan Mərkəz Televiziya Stansısının riyasətçisi Niqmətlərinin qorosuqumu başlapağan bu balıbək umaq bala əqillik boğaşqa azıraq bozumu özü işləb pul tepib atanısının besimini yenikildişki bəl bağlıqan. Müştəq söyümlük ballarımızı alqış yağırtımızdığa uçurunu qaldırıbdı. Şındaq ilgarmalı Məmi Köygen aşı filmini çö. Məmi Köygen muşu aşı ballı Şumiki dəb oyludum mən aşı. Mav Liu xanımdan filmini mən göməbdim mən. Likin aşı qulcuda, aşı qazancıda bir naydı məri ısıq, aptaplatı küyüb gətkən bir uruqraq, buğday yon bir balı var. Şunda xilqa çıraydın, əqillikliği çıxıb durduğun. Şu ballı Şumidu dəb oyludum mən. Aşı ballı əqidiki film mən cıxı çıraydı çö. Şu balı şu mekin deyip oyludum. Amde nime degen çağda muşu aşındak akıllıq ballarımızın ki mesela 14 yaş kırıptı şundak gep sözlerimi pek cahidi. Aşı Liu Hanım'ı beken cevaplarımı şundak ilgi cahidi boğanda. Mən muşu film muşu makalını okuvetip muşu Halzat'ın ki oylısıdın başlap bir kıl düşengim kep kaldı. Nemiş kadısınız opsi muşu kaynıda muşu oğlunu kollap durdu geçiyor. Bu aile pek mühim, acayip mühim. Ailedeki muş keyfiyat, ailedeki terbiye, ünsüz terbiye çok. Valla aileden atanların vücudundaki akgönüllükünü, bir sapanı, ünsüz kabul kıldı. Biz ballarımızga davli sözler, anıkılma demişsek mi? Biz özümüz akgönüllü olsak, ballarımız tabii ki akgönüllü olup gidiyordu. Biz özümüz başkaları üçün bir kıl oylayalaydıgan, başkalarının meydanda durup tepekürklalaydıgan muşundak bir sapa bizde olsa ballarımızın tabi halde ballağı ödüdücü bizdeki yaş enerjiye. Amde mişada bir noktu bacı aşu Halzat bazı sayatçilerini özün öyük apardıken de yerlik tamaklarını itip erişke apısı şu tamaklarını Halzat'ın kollaş için sayatçilere yerlik tamaklarını itip erdike. Qulcunun suyru lağmallarını oyludum mən. Aşındaq tamaklarını itip erip sayaçlarını şuna kütüb aldıken de demek bu mu oğlumlu qollığalıq buldu depti. Demek aşı anının ki ünlüsüz aşı balısının qollayışı bilen a bala tətil vaxtı da başka bir oyun tamaşala bilen tətilini oynayıp ile ötküzü etmegen. Meyli bir koy olsun, meyli iki koy olsun, üzümüz işləb tapqan pul degen bu başqıç pul. Aşı pulunun huzurunu, şu işləb tapqan pulunun ki, sehri küçünü mav Halzat küçük vaxtıdan başlayıp his kıldı degen gəb. Şununla bu Halzat'ın ki, keyin ki, müş küldürüm bək yaxşı gütəndi gidəb oylayma. Aqıllıq bal gəməz mi? Pul tepişqa, pul tepişini pul degen nəz bilə ulunubdu, baylıq bilə ulunubdu. Әмді неме деген жағды әмді кептің үзіге кәсәк, мәйлі мұшы пұл тепіш жәдік ішіла болсын, мәйлі айлік тәрбия болсын, әмісі әмді бұяда бізін әлгі әң тәсірләндірген нәсә, саяйтшыға яқшы мамылғаған сәмемелікі. Ашу әң ядролық мәсілі мұшы үші. Халзатын ке, чырайдылам,
бир хил ак көңүллүк чыгып турган, самимилиги чыгып турган бала болгочка, Лев ханымны бир хил жалып калган. Лев ханымга мыш 40 көй алыман, лекин эмнеге апырман? Вакыт чеклимиз жок деген экен. Ол Лев ханым бурумы кеп баккан кешинжанга. Саят итектиси бек керек эмеске, лекин ма балыныки чырайды кел, самимилиги карап бир сынап бакай деп бунунга эгешкен. Лек ойлумаган ядын бул Лев ханым бек таасирленип кеткен. Чүнки бу бала артык пул элеп алмаган. И дүкөнгө кирип аны алса, ма дүкөнгө кирип аны алса деп элгенде соода кылдырып, арлыктыкы элгенде пайдалыга ишни кымыган. Анан кийин кеп сөздөрүм ушунда уруллукта. Мен Наргиз сиздин артык пул элеп алмайман. Силер мо иштеп бек таасир тапсылар, асмандан силерге түшүп пул түшмөйдү. Мен Наргиз артык пул элеп алмайман деген. 14 жаштык бир балдын деген кепим ау. Шун белән бу Лев ханым тәсирленеп кеткен. Шундак, мышындак балларыбызныңки, мәйле ул тапкан пулның карайты чаглык мәйәде чү. Тапкан пулның карайты чаглык. Ләкин мышындак алкы, тогры ял белән, башкаларга самимилек белән мулазимат кылып, мышындак пул тепишне үгүнүш, үзенең окушыны яхшы әйтмәгәш белән биллә, ашындак бер алкы тогры ялда пул тепишне үгүнүш дигән балларыбызныңки мышы келгүсегә бер салдыган бер асас бу дигән. Бундай балалар чоң болгондон кийин му тогру усулда өзүнүнкү байлык кыметин ашырып маңдаган шундай жакшы бир күнлөргө эришип маңдаган аштак бир балалардын болду. Халзатка шундай алкыш жаңыртыбыз. Бул сүйүмлүк оглумузунки эмне окуш башташка аз калды. Мектепке киргенден кийин техми жакшы окуп өзүнүнкү ашу акылы менен, ашу самимилиги менен техми жакшы бир натыйжаларды колго келтирип, үгүнүш ва турмуштук ахлак фазилет мушжаатларда таң натыйжаларды элишни биз чын калбимиздин үмүт кылабыз.

Dostlarımızınki uçurlarına karayla Abdurrahman Somkiçi yaktırıp anlayıp etipti. İlgar malım. Bayanmışı siz təsvirligen bala dəl şu, xalzat şu deydi. Şükən de şunlar səmimi çıray balam. Qarısınızlam kim şunlar səmimi. Közlerden bir akıllıqlığı çıkıp durduğun bala. Şu mən şu aşbalı şumiki deyip oylugandım. İlgar malım azıra şu balı şu deyip size. İşlerine hayırlık, işlerinin hayırlık buluşunu ümit kılmız. Ablahat Turdi degen dostumuz Marat Beşi de mən anlavadı mən degen uçurunu kaldırıp dua. Dostlar məzmurlarımızını yetkizimiz. Tövendeki rəhmət sözümüzünü Altay şəhərine soğuk kılmız. Ula yaşanğalla tamak yardan beriş noktasının 105'ni kurup, şehir yeza çarucilik rayonlarını kaplap, yaşanğallarını işik aldıdıla ısıq tamak yiyiş imkaniyeti yıkıldı. Altay şehirdeki 105 tamak yardan beriş noktası yaşanğallarının bəxt duyğusunu yukarı götürdü. Xalık durmuşu da küçük iş yok. Bir vaxt tamak yaşanğallarının kalbini illetti. Altay şehri yaşanğallığı yardan beriş mulazimet kuruluşunu çoğunkur ilgiri sürüp, kiliplaşkan yaşanğallığa tamak yardan beriş noktasının 105'ini kurup, şehir yeza çarvıcılık rayonlarını umumiyüzü kaplaşını işgaşırdı. 8. ayının 13. günü, Şemirşek bazırdaki tamak yardan beriş noktası illiklik dolgan bulup, yaşanğallığa arı-arıqıdan qızarlanğılı geldi. Ulanın köz aldı da suyuqaş, bənşir, rampezi qatarlıqla bağ bulup, muşu yerde oltırıp yeyiş kimi ve uğrap elip getiş kimi bulatdı. Qanda kılsa kolaylık bulsa, şunda kılışkı bulatdı. Kent ahalisi ma yenilen mundaq dedi. Biz her günü kelip tamak yeyimiz. Üzümüz kol selip tamak etmesek mi buludu? Zihnimiz hem küçümüz tecilip kaldı. Hem perzentlerimizin yükü zor dercide yenikledi. Şemirşek bazarı yana ticaret vaxtını etigen saat 9'un kes saat 11 geçi tanışıp, yaşanğallarının besik vaxtını ötküzüp, kızalınış ihtiyacını toluq kandırdı. Yalğız qalğan yaşanğallarga her günü yana 10 yuan məxsus tamak toluqlaması verildi. Şehir rayonunda Çaşio Yolu Koçu Başqarması, Xonşi Məhəllisi Aşxanısı sırtkı ecbetilip lıqanmay yana hərkət iqtidardan qalğan, hərkət kolaysız 80 nəticə yaşanğan kişiye tamak yetküzüp bədi. Altay şehirdeki 105 tamak yardım noktası hazırlıca 14,000 adam qetimden artıq yaşanğan kişiye mulazimet kılıp 167,000 yuan tamak yardım pul tarqatdı. Altay şehirdeki hizmetçilere rahmet. Bir vaxt ısıq tamak qarmaqqa addiyde görünsümü, ama hareket kılışı kolaysız, öydü yalğız durduğan yaşanğanlığa nisbətən etkanda bu bir günlük en çok ümitdin derek beridu.

0: ayalının çırayının tatırıp işki kolu bilen kursuqını için tutvağalığını ködü. Vakit hayat demektir. Sakçıla işkilenmezden derhal sakçı abdomobilini yol başlaşı uğrulaştırıp bizge ekşinle. Koş çakmak çırıqını ecep bir hatalıkı dikkat kılınla dedi. Sakçı abdomobili sakçı güdükini çelip sakçı çırıqını yandırıp yeşil yol ecep işki minutuyla bimarını doktorhanığa bir hatar elip badi. Doktor bemarning ashqazini qanigan deb diagnoz qo'yildi. Vaqtida doktorxonaga apirilgashqa ayolning hayotiga xavf yetmadi. Ishdan keyin saqchilar nazorat qilish apparati va kasal ko'rsatish xotirasini tekshirib, shopirning haqiqatan ayolini jiddiy doktorxonaga apirish uchun qizil chiroqni bosib o'tganligini, hodisa va yoki boshqa ziyonli oqibat keltirib chiqarmaganligini aniqladi. Saqchi taraf qonun bo'yicha jarimani qo'yish va nomor xotirlash jazosini kechirim qildi. Shuning bilan bir vaqtda shopirga tanqidiy tarbiya berdi. Yanjidiki xalq saqchilariga rahmat. Sizlarning to'svog'ingizlar qizil chiroqni bosib o'tgan avtomobil bo'lsa, oshqiningizlar bir hayotlik yo'li bo'ldi. Qonun ijro qilishning illiqligi bizga ag'ishing degan so'zga mujassamlangan. Endi Otish shaharlik madaniyat sayohat idorasidagi xizmatchilar va qizg'in aholilarga rahmat aytamiz. Yinchuallik 13 yaşlıq bir ösmür Şinjanga sayahatki kəgəndə ehtiyatsızlıqdan foto aparatını yutırıp qoydu. O, sınap beqiş neydi də telefon qılıp, oylamağan nəticəgə erişdi. 8-ci ayının 6-cı günü Ningxia Yinchuallik 13 yaşlıq bir ösmür ailəs tikilə bilən atışqı oynuqlı kəldi. Əyvətlik Tianmen, Cənubi Şinjangnın güzəl mənzirisi onu çonqur təsirləndirdi. O, yenidə elib yürgən foto aparatını elib, yol boyu sürətki tartdi. Lekin shu kuni kechda mehmonxonaga qaytib kelgandan keyin fotoapparatining yo'qab ketganligini bayqadi. O'smir jiddiylashib ketdi. Keyingi safar allaqachon urunlashtirilib bo'lingan edi. U sinab yoqish niyatida tor orqali Otish shaharlik madaniyat sayohat idorasining telefonini izlab telefon qildi. Xizmatchi xodimlar yordam talab qilish ma'lumotini topshirbagandan keyin o'smirga sabrchanlik bilan tasalli berib, uning sayohat liniyasini inishki surishtirib qilib, darhol ko'p taraf birlashib tekshirishni qanot yaydirdi. Shuning bilan bir vaqtda shu joydagi qizg'in aholilarmo tashabbuskorlik bilan yordam qo'lini sunib, yib uchi bilan ta'minlab izlashga yordamlashdi. Ko'p tarafning kuch ulab izlashi natijasida qisqagina 3 kunda fotoapparat muvaffaqiyatli topildi. O'smir va oilasidagilar safarni oxirlashtirib, Yinchuanga qaytib bo'lgan bo'lib, Otish shaharlik madaniyat sayohat idorasi uningga fotoapparatni tezdan avatib berdiganligini aytdi. O'smir rahmat xatida mundaq deb yozgan edi. İlgiri mantaqa tordanla Şinjangning manzarasini ko'rdim. Bu qatim bu yerning manzarasining go'zal bo'pligimay, ko'pchilikning qalbining o'xshashla illiq ekanligini bayqadim. Otish shaharlik madaniyat sayohat idorasining xizmatchilari va har bir qizg'in aholiga rahmat. Sizlar 13 yoshli bir o'smirni bu dunyoda yaxshi niyatning haqiqatan 1000 chaqirimdan halqib o'tadiganligiga ishontirdinglar. Programımızın axırda biz yuqurda anglab ötken hikayelerdeki barlıq kişilərə rəhmət etimiz. 40 yuallik vaqt çəklimiz yox, sayahat yetəkçisi Xalzatqa rəhmət. Ən arzıydığını sizdən acı pakiz və çin qalbınız. Altay şəhərdeki xizmətçilərə rəhmət. Sizlərinin 105 orundaki tamaq yardım nöqtisi yaşanğanlarını ısıq tamaq bilən təmin edir. Çapçalının qatna saxçıları və kənd əhalilərə rəhmət. Sizlar o'tqa qarshi ilgirlab 40 tonna ko'mir va ishki oilaning turmushini saqlab qoldinglar. Yanjidagi xalq saqchilariga rahmat. Sizlarning jarimani talonini chiqmay bizga agishing degan bir jumla sizinglar qalblarni illitdi. Otish madaniyat sayohat idorasi va qizg'in aholilarga rahmat. Sizlarning qizg'inligingizlar 13 yoshli bir o'smirni yaxshi niyatning 1000 chaqirimdan halqib ketadiganligiga ishontirdi. Yuqurqlarning hammasi odatdagi odamlar. Qilganlarning hammasi odatdagi ishlar. Ammo dal mushu ishlar turmushimizdagi illiqlik va ishonchni oshirdi.
1: Көл билан қумлық түшіп кеткен бағраш көлі, 8-ші айда суды ойнайдыған, қайлы қылып қыш тамаша қылыдыған, қумлық сахилыда дака қылдыған көңілді керек жай. Дақылқы Шинжаңдыки сәйя деп тәріпліңді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белеті соғық қылынды. Телефон 0996 25 66 666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нчи айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куштамаша кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыфланды. Манзыр районундагы мейманканда ятакасыңыз Манзыр районунун белети сооп кылынды. Телефон 0996 2566 666.
0: Учурларга бир карап өтөйлү э. Илгар маалым мау Халзат балымыздынки расмин эветип коюпсуз э. Мэр ысык, акыллык оглумуз. Мен көрүп тикенме. Бу Халзат огурдуки фильмди, тогурсуздуки фильмди мен көрүп тикенме. Муш балышы мен көйгөн бу балны. Рахмат, рахмат Илгар маалым. Муш расмларды эветипсиз бизге. Рахмат сизге.

Fikriden tatlı tebessüm balkı durgan Gül Gıncılar. Gül Gıncılar programısı sizden balılı hıyalarınızda. Güzel arzu armanlarınızı cür bulup, sizgi balılı dünyanızdan özgücü şatlık ve hoşallıklarını his kıldırırı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydıgan mezmunlar, dəl Gül Gıncılar programısıda.

0: bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

Qadirli kichik do'stlar, diqqatingizga mushu programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Avval anglaydiganingizlar maktab ichi sirtida sahifasi. Yaz kechisi Xotan nayesi loyiqa yesidagi Mahira Alining hovlisida chiroq nurlari chaqnab turadi. Illiq sariq ranglik chiroq nuri yangoq yopirmoqlari orasidan o'tib, olichpar soyi tashlab turadi. Kitap üstel aldıdan acı ini üçeylen keşki şamal çırak nuru da övünüş kılıp oynava dedi. Hem yer kaynak turmuşka tolgan idi. Bu yıl üçüncü yıllıkta okuyduğun Mahira Ali Xotan Nahiyesi Layıqı Yazılıq Merkezi Başlangıç Mektabı'nın okuğudisi. Yakında onun resim eseri Kumluk Tiki Zumret Köl muvaffakiyetli halda Sabihler Şincanlı Siziş, İpek Yolu'da Arzuğu İntiliş, Memleketlik Otara Başlangıç Mektep Okuğucularının resim eserleri körgesimizge talınıp, səbi resim kalmı bilen yurdunun ekolojiyelik yan kıyabdını sızıp çıkan idi. Mahira ili sızgan kumluqtaki Zumrat Köl, her kismi təbi şekillengen təbi mənziri bulmasın, belki şu cayının ekolojiyini tüzdəş, kəlkün suyunu başlaş, kumunu uzuqlandırışdaki kıymetlik nəticesi idi. Yaqinqi yillardan buyon Shujay suvchilik qurilishiga tayinib, kelkun mazgilidagi 5-chi kelkun suyini taklimakon qumliqining ishkirsiga boshlab, bu orqali keng tuhraqlikni sug'urib oziqlantirdi. Taralgan kelkun suyi qumliqning egiz past yer shaklini bo'ylab tabiiy yig'ilib, bepoyon seyri qum ichida tutash ketgan suzi ko'llarni hosil qildi. Quyosh nuri ko'l yuziga tushganda, ko'l suyidan qatlamlari mo'l bo'lgan yap-yashil to'lqinlar mavjuri urdi. Qumliqdagi Zumrat ko'lmi shu sababdan shunday atalgan. Darsxonada muallim yashillik ilgirlash, qum chekinish, qumni boyliqqa aylantirishdan iborat ekologiya ideyasini tushuntirdi. Asldagi yiziq uqumi bir qitimliq oila bo'yicha o'z avtomobil sayohatiga chiqish jarayonida Mahira Alining qalbiga cho'nqur o'rnab ketdi. Zumrat ko'liga berib sayli qilgan chaqdagi ishlar Mahira Alining iniq esida. Yolga chiqishdan burun ailesigilar liq bir xaltiga uşaq yemeklik və içimlik setib alğan idi. Üç acı sınıl avtomobilini arqa reydada oldurub, külgi çaqça qilishqa bulub, səbi hayati küşge tolğan idi. Süb süzük Zumratda köl suyi közge çılıqqanda bütün avtomobil içi birdinla cimib getdi. Qumluqnın işgirisidiki Zumratdak sonun güzel mənzirisi həmmeyləni hayran qaldırdı. Süpsüzü kül suyu da kök asman, ah bulutlarının şolisi. Qırgaqtiki yeşil daraqlar və kilip kedivatqan sayahacilarının şolisi əks itib duraddi. Qum denizi bilən Zumratdak su öz ara sınışıp ketgen entahin güzel körünüşni Mahira Ali hərgiz unti almedi. Öyge qaytqandan keyin o darhal rəsim qayğızını yeyib,

0: Dostlar, anlayatqınanla 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bivasta anlatıvatqan Gülğunçla proqramısı. Anlıqçılarımızdın Zührə xanım proqramımızda anlayıb etibdi. Onundan başqa yenə Çöncədə Şinlin dəb isim qoyğan anlıqçımız. Salam 107.4 balalarqa həmra bulub Gülğunçla proqramısıqa oranlaşdırılğan məzmunlarını anlayatımız. Diye uçurunu kaldırıbdı, hoş bulduk. Küçük dostlarımız navada anlamatkan bolsa bizge uçuru kaldırısı buludu. Tatil yıqdığan qımı az qaldı, belkim tatildeki iş faaliyetlerimi naydı köp oldu, əhmiyyətlik işler buldu deyip oylayımız. Muşu cihette biz bilen ortaklası buludu, kızgın karşalımız. Yine Abdullah Hüten, Abdullah Efendimden avazlıq yol uçuru bakana dostlarımız qımı yetküzü biteyli.
1: Mal yolu kire malı, memurdan kire bu dabıdanı aldı. Bu da bu maşa... Bu da kumsuzlu tutun ucu da... Eğ atıza kitle, adım sosyalini aldı, dabıda kırıkma kaynısız. Bu da kutlu maşını.
0: Buldu, rahmet. Dostlar, anlığan bozsanla, muş uçurdun. Önümlük payılan gaysıla. Yine karısak Zhongya Beylu, yani Anyuan Yuli Dongxiang'dan Anyuan Lu Dongxiang'dan Kashgar Gharibi yolu'a kayıca Şimal'dan canıp kımağanda bu bölükte tosluş bakı. Yine taşkı aylanma yolu çıkış eğizden Ürümçi Sanji Tisurat yolu'a kayıca Gharibdan şarık kımağandı mı

Қызлан азырмы шу үрімчедекі yollarının айфалыға қарысақ, тосуш, айфалы, көріліп атқан yol бөлектері бір қадар көпкен, әмді бәлкім аварайының үзгірчімі қатнашының ұшу тосылып қылышыға мәлім дәрежеде тәсір көрісіш мүмкін азырның өзіде азыр қарысақ ұшу әннен чүй yолы, яны еңбен yолыдың Линхан Сычанғы кәгеде жәніптің шымалғы маңғанда бұл бөлекті тосылыш әң еғір бұл өтіпті. İtibak yolu da mu, muşu şimaldan canıp kumanğanda tosluş bir qadar eğirken, sağ yolu da mu tosluş bə, yani Guanghui körgüdün Hongshan yoluğa kəgicən canıptan şimalğa manğanda. Yana Jichan Gaosu, Ürümçi Sanje tı sürəti yolu da mu Saychan ötüşmü körgü kəgicən, qaribdən şərəqi manğanda mu tosluş bəkən. Yongshan Kutsu'nun qoşumcu yolu, yani Şanshahı ötüşmü körgüdün şərqi işkinci aylanmağa kəgicən, qaribdən şərəqi manğanda tosluş bəkən, Yana qarısaq müşu Yarwo Cənubi ötüşmü körüküdün Qashqar Şərqi yolu ötüşmü körük kəgicə Cənubdən şimalğı manğanda bu birlikdə tosluş bə. Yana qarımayı qarbi kutsunun quşumçülü yəni çağırba kutsudun şibeyluğı kəgicə Qarıbdən şərqi manğanda mu tosluş bəkən İtibak yolu Cənubdən şimalğa Şimaldan Cənubqı manğanda quş yönlüşdə tosluş bə. Lushan kutsisi, yani Sayram Külli, yuladın taşqı aylanma yuluğu kəgice, qaribdın şarıqı manğanda tosluş bəkən, Dondalyan qaribi kutsisi, şimaldın canıbqı manğanda yana davamlıq tosluş bəkən. Anlıqcımız Nur Məhmətcanın yol uçurumu, əmdi axırı çıxmay qapdı, Qashqardın uçur bəymək çıxansız tuxtab uyuldum. Uçurunuzun tuluqla bəsiniz buludu, rəhmətsizgə.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyaya var, yükseklik var. Katnaş liniyesi programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş Liniyası Programı'sı.
1: Katnaş Liniyası.
0: Bu programını Şinhua Cənubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesilik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cənubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Özünüz ve başkalarının bir xəterliği üçün avtomobilni astıra qaydan. Belgilik arlıq saxlan. Sürətni aşırıb etmək bir xəter avtomobil edib, teni caman öyüge qaytışınızı ümit qılımız. Qadirlik anlıqçılar qatnaş liniyisi programımızını başlayıb aldıq. Programımızın başına axır yaxdırıb anlaşanlarını qarşalımız. Şunun dək programımızın yani aktifliq bilən qatnaşanlarını həm qarşalımız. Mən programı riyasetçisi Zöhrə Kerem. Сөйімдік аңлығышылар программымыз башланған екен, сіләнің мұқшырланы беріп қатнышыңладың дейрек берді. Қайнауында қоса қайсы еллады кетуат сілә кетуатқа елдіріңланы айқвалы қандарақ. Тосылыш ба мұ, як ераван мұ, мұншақтыке ұқшырланы вейшен салонымызғы еллаш арқылық әвәтіп программымызғы қатнаш қайсыла вейшен салонымыз Шинжан 1074. Оның башқа азыр дойынды пивас көз берватымыз болса достырымыздың мұ, дойынғы кіріп, Kırgandı mı teşhidin əməz içi kırıp durup, deyince cinru cübodiyan deyeni besip içi kırıp durup, görüşünü, anı müşahidimi soraydıgan sualları qatnaşqala Allah'a kadar gəp sözleri bop qasa, müşahid oyeninki söz qaldırıp qoyduğan yeridin, söz qaldırı işini, şu arqılıq sualıqa, sual, cevap qeyir işini ümit qılımıza.

0: 天下来的旅程大起来的线路旅程云向旅程是的新疆的可能是个人是个人不要天下来的三马之邦通知大起来的三个人是的 split 不要的是大起来的要把所有的预约来的线路旅程云向大起来的可是三个人是个人是个人是个人是个人是个人是个人是个人是个人
1: 是个人是个人是个人是个人是个人是个人是个人是个人是个人是个人是个人是个人是个人是个人是个人是个人是个人是个人是个人107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdır.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar altı bizi hem bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Ondaus dostlarning kelgan uchurlar qarab qandoq.
1: Bo'ldi, programmamiz boshlanish bilan tang oq gapda degan do'stimizga g'uljidan yo'l xavri, xokusan yo'llaringni ayt ravon degan uchurni beribdi. Bo'ldi, g'uljidagi do'stlarimiz mushu uchurda unumli foydalanib qolgaysizlar.
2: Na deydi?
1: Xokusan deydi.
2: Xogoshanu. Vau. Oq gapda imlon to'g'ri yozing, diqqatni to'g'ri yozing.
1: Shundaymi? Ma biz endi g'ulji tarafning ba'zi yo'llarningki, ko'chalarning ismlarini bilmagan ekan, shundaymi? Ya sizlar qanday yozsanglar, biz bilmay shu bo'yicha o'qib qolamiz, shu do'stlar.
2: Bo'lsa, shu ovozni qichirbaysanglar, tushunish bo'ldi-da mi yerda? Turg'un janob endi.
3: Birizlar to'g'ri yozsa, mashg'ulotlar tuzal bo'lsin, aqsu baynasi yo'lchilik bo'lsa, aqsu baynasining patnoshlari qo'shilishtirilgan aqsu baynasi. Hava tutuq, Sodir Bosa'nın bir tarafta kuş gelişini tavsiye etmem.
2: Bizden ürüncülerde mi hava tutuq? Yağmur yağı tutuq.
1: Sörün bir gene.
2: Nur.
4: Sörün zeytte tötresi çile yaksın çile yukarı biri. Ağzın soğuz sarıyını aldı. Çombaza akarak mankan yiyon iş tosa kette.
1: Buldu rahmet. Onun başka Zühre Hanım, Azizi, Ravan taksisiyle hanım karşı alımız.
2: Alma. Alma? Alma.
1: Alma ki.
5: Yaşı.
2: Vankana aldık yollar şunçilik ravan deydi ha. Eyko yayı yakılanla.
6: Salam salam riyasetçiler kaydara yakışma.
2: Belen ma sizlik ma. Tügdü ma? Uşunçilik de ma?
1: Tügepti ha.
2: Tügen ki yolu fıçırık bine.
1: Kaplanın avazlı fıçırını anlayla ma?
2: Anlayla.
1: Kaplan.
2: Nimde avat siz kaplan?
1: Kaplan neymiş oldu? Ay, bir şey de bir fıçırı var ki.
6: Yakal yaksın abi, yaksın abi, yalkalı. Ama bu yoldan zanzayan kereçe, yolları alın ki ben. Hani ahir bir satma edip ilerlikle. Eksir olan buldum. Satmış barfıra. Hazır içtiğim sütükte, asalakım da.
1: Buldu.
2: Ekbercan.
7: 474 yolu çöreyim ben. Mençanlı, Hamilo yolları, Kuşsunlu'da yolları alın.
2: Bo'ldi.
1: Do'stlar, undan boshqa mish yo'l uchur beramaydim, gaz moy uchur beramaydim, lekin programni anglayapman. Sizlar bilan bir paranglashqim batti, o'rtoqlashqim batti deydigan do'stlarimiz bo'lsanglar, yo'l uchur, moy gaz uchur beramisanglarmi, o'zingizlarningki qanday shaklda programni anglayotganligingizni bildirish orqali ham programimiz qatnasanglar. Tamoman bo'ldi, qarshi olamiz.
2: To'g'ri. Endi hozirning o'zidagi eng yangi yo'l ahvollari qarsak, Sujudongga qo'shimchali, ya'ni Yingchuan yo'ldan Beijingdan qarab mong'aylishdimi? Avtomobillar jiqgina to'silish bor ekan.
1: Onun başka Wuxing Şimal yolu koşum yolu, yani Wuxing Cənub yoludan Wenchuan Garbi yolu çubuğa arlıq Cənub Şimalğa avtomobillar köprək azraq tosuluş bakın.
2: Aydırım tesirat yolu, Ürümçi Sanji tesirat yolu, Mutsaycan kötürümü körükkəkçi avtomobillar biraz köpkən.
1: İhtibak yolu, yani Minhua Koçistin Xöpinlə loğu çubuğa arlıq Cənub Şimalğa avtomobillar köprək azraq tosuluş bakın.
2: Onun başka Şişan yolu kötürümü körükkə, yani Şişan yolu kötürümü körükkə, kiriş iğizdin Şişan yolu qarapmanğa ayınlaşdımı avtomobillar biraz köpkən.
1: Qaraydigan bo'lsa Qashqar g'arbiy yo'li, Wuchangludan Beijing shimol yo'lg'ichi bo'g'a arliq, g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan.
2: Shuning bilan Masmail degan do'stimiz deydi, Oydirom tez sur'at yo'lda qo'shilishdi mashinalar bak ko'p, lekin to'xtab qolmadik, sur'at nihoyat osta deydi.
1: Men radioning oldida ba boshqa ish yo'q deydi Abdurahmon Somkichi. Bo'ldi rahmat. Undan boshqa Qarg'ay qizlar.
2: Sizdan Qashqardan.
1: Qashqardan kadrlar sanatoriyasining oldidan 2-dadoy keldim. Yo'llar ravon. Sizlar bilan tang ishqi tushgan Nur Ahmetjon degan bol yo'qab ketdi go deydi.
2: Ba. Nur Ahmetjon emas, Mir Ahmetjon Qarg'ay qiz. Xizmat sababidan Xotanda.
1: Xotanda xizmat qilyapti.
2: Turg'un.
8: Barizda tutatriyasiyasi mashg'ulotlar tuzal bo'lsin, aqsu baynasi yo'l uchirbasa, aqsu baynasi qazoq yo'l qo'shilish bilan aqsu baynasida yomg'ir yuzlashadi, shobir do'stlarning behtarizlar bo'lishi tavsiya qilinadi.
2: Bo'ldi rahmat. Ma doying supimizga to'xtamay yurak gullarni
1: avatotgan
2: Zuhra xonim, undan keyin Oblat, undan keyin bizning mavsum sinf boshlig'i Shinjang Meizong, bizning ma doying sinf boshlig'i.

0: Tez süratlik yolunu buradan evet koyupsuz. Ya numara tahtadaki simli Ürümcik 70 kilometre kalan yegemdi bu. Ürümcik 72 kilometre kalan yavuz ne oldu bu? Ama inek gerçekten resmini evet koymayın.
1: Bu çoğumuş yazmacı uçurunu köprek evet anladın mı? Yazmacı uçur işte gerek aldığımızda çıkıdı. Ama avazlık yapı kısanlar mı buldu? Lekki avazlık uçur belge vaxtanlarda avazlık uçurunun alıqı vaxtı belki uzurup getmesi. Vaxt uzurup getse piyikirap aldığımızda çıkmaydı gerçi mi? Yine dostlarımızın kaga uçurla akarsak Ekber Guan Huyakımızı. Müşü Nensen Doğumbeyi yangıdaki nek meydan ketti. Yamğırlık, nimda soğukı deydi.
0: Pekırap cahidin gidemeydik edip koyun. Mabudukhan gibi ki. Eko yayı.
2: Ben şu kızını kömek için hatırlayacak bunu oldun la o.
1: Bana bilo olmuş cibo Eko yayı.
0: Cibo'nu körün ha. Kaşkar Eyfila neydi o? Yaşar Hidayet kız yakışımı. Dungçun Vendan'ın aldığı maşallah köp dostluş yok dedi. Kaşkar'ın yolu fıçırıyor ha.
1: Onun başka Şimfu diyen dostumuzda yakışımı 107 dedi. Tötki radio anlıqış dostlar yasetilen. Mən xoten keriye yin əsr may qaz qıcılaş oranı işləgəc anla vatımən. Qazla toluq, maşina, ücret yox xoten keriye bək ısıp kettin deydu. Doldu.
0: Şuna olan qarğay qız ismini doğru diyemigən bilən iş qılıp əsləb tudum deydu.
1: Boldu. Nur Mehmet cana qışqarının avarayın da pəs anla bop tiken deydu. Avarayını bir acaylı ço. Qışqanın ki avarayı şuna olan qında bop ketti.
0: Qashqarning eng yangi havo rayi ma'lumotiga diqqat qilib baxsak, Qashqarda havo bulutli, temperatura 23 dan 33 selsiya grasigacha bo'ladi ekan. Mana gap akamiyada.
1: Bo'ldi ekan.
0: Uning boshqa Abdunur rayonimizga, masalan, Turpanda yomg'ir yog'ibdi hozir. Oqsuvda, Otishda degandek, Urumchida degandek, jo'q. Yomg'ir yog'ibdi. Ahmad Abay qarasimning Yanghu deydi. Yanghu tuzkili. Shu yerga. Nurlanjan deydi, Xotan qovsuda maşinlar bek köp, lekin toslub qilish ehtimoli yo'q deydi. Ehtimol sormaylimi gap qildim men-ku, teninglar salomat bo'lsin deydi. Rahmat, sizning shu.
1: Mana qarangma qoplanchu mana avatibdi bizga mana gullarni avatibdi do'yini ko'ribdi mana spot mana spot deb avatibdi bo'ldi rahmat
0: ashta bo'lsin ishamayman bizga spot deb avatib uchiribdi do'yini
1: shu zamon chiqib ketdi deyman
0: siz
1: u mailga tekin radioni anglab uchirib berpopla uchiribdi chiqib ketilganlar bor aka chaqasangiz yo'q da ismingizni telefon nomeringizni avating desam yo'q
0: yo'q
1: ashtalar baka shu onlagan bo'lsa shu zamat qaytirdi bir soatdek saqlayman yarim soatdan ortiqroq
0: sizni shu chaqasin deb ashta qasdan qilib olamanki deyman man
1: shuni o'laylik berdigan mukofotni boshqalarga berib yubtiman degandek
0: unda bo'lsa o'z ziyon tortadi unda oq gapda
2: o'zidan yo'l savri qaynoqning sudi so'z sarayi tomongan qizil chiroq mashina chiqdi
0: Bo'ldi.
1: Mehrayan Changjiang yo'llarida avtomobillar ozroq ko'p deydi. Bo'ldi. Uning boshqa nur yo'l xabari beray. Janub azotlik yo'llarida mujularning oldida mashina ko'p to'silish bor deydi.
0: Mavo Xotandan Quddus deydi. Riyosatchi akadilar yaxshimi? Men nurg'un yillar ilgari riyosatchi bo'lish orzusi va bir bolatim. Lekin ma'lum sabablar tufayli mushu riyosatchilikni qilmay qoldim. Hazır sizlərin o avazlarını anlab nə aid xoş oldum işlərinizə futuqluq olsun tinanız salamat olsun deyildi Quddus həm sizinmi şu işləriniz futuqluq olsun tinanız salamat olsun
1: rəhmat Şirəli deyildi tizliqma xalq yolu körki qərbdən şərqə avtomobillər bizə köp deyildi maqul
0: şunun olan bir xeyridar mənga Xongniyoğa çıxıbdı almasam onu de alsam Parigan bu nimdeysiz ey filan ey u qanda buldu bir ishchiң деп Xongniyo ağa chiqibdi hamda xerida sizga Xongniyo beribdi lekin siz mushu bizniki shixu dentri ichimlikini ichishni unutmang ay siz ishkan go biz programladim davatimiz shixu dentri ichimliki ya
1: dentri ichimligi mo bir xil jonliq qildi jushqon qildi go odamni ya
0: to'g'ri shixu dentri ichimliki hamda mushu David deychu
1: David tanga
0: Şunun olan uzun yolluk avtomobil haydigende keçice uxlamay ismini koşup işligende beden kanda buldu?
1: Beden yağırdı, çarçaydı.
0: Mağdursuzundu şuna ko. Şu vaxtada mı şu şihu dentri içimlikini içini herkiz unutup kanman. Yani bir yönge almaştırıp setebiliş mukapatı erişinizde 70% cuma. Adiyancını

0: saqlash buyrutma boyunca tikish qatarlıq mülazimetlerini kıludu. Ticaret başlaş münasibeti bilen 8. ayda 499 yuanlik yuvish bahasi 19 yuan 9 moğa, 399 yuanlik dezinfeksiya qilish bahasi 9 yuan 9 moğa tushirildi. Şu Norka xurum kiyim kechek setib olmoqchi, asratmoqchi bo'lsanglar, Xoazi xalqaro Norkishertsga berib qo'yinglar.
1: Xoazi xalqaro Norkishertsni do'stlar pek bo'ladi deyman. Aylık aldın qiliyliqi bizningki riyasetçilerimiz berib bulup mumuş o ayalı riyasetçilerimizin hoş kıvetken cıbola avu. Siz birer yüzünü kiydiniz ya.
0: Ay, cık kiyvettim cıma.
1: Birer yüz, iki yüzünü kiydiniz, onun için de birer jigirmin aldınız ya.
0: Vay ya, hey. Bunda birer şikini demem siz.
1: Jigirmin aldınız mı?
0: Yo, onda ne de onun kay?
1: Onun aldınız ya mesela.
0: Yok, onun pul yok.
1: Vay, onun aldınız.
0: Pul yok.
1: Onun aldınız siz. Öyle ki, on hılını aldınız. Bir xildin üşür engin aldınız.
0: Ey.
1: Aldınız. Ha
0: bo'pti.
1: Ha dana aldınız ha.
0: Ma'qul ma'qul.
1: Chini qolmaydi, ishni bo'lmaydi, kiysangiz bo'ladi, bo'pti.
0: Ha oldim juma do'stlar, oldim. Nechini?
1: Oldim deyapsiz, tugay emasmi?
0: Ma'qul.
1: Ha, hidoyat qiz. Sartam qiroraning jomajisim o'xshaydigan juma deydi qoplar.
0: Ha, ishdan men jomajisini yeb baxmabdim, endi buda bog'a vaqtimda bir yeb baxsam bo'g'idek juma qoplar.
1: Eko yayi mevlüt malım yine ders ketipti dedi. Maketim rast ders ketti. Muşu bir aptilik muşu bir ders patti şunu on ketti. Rast cümo ma o başka men demez.
0: Yine dostlarımızın kaya uçurlar karsam ak yapta. Gülcüde yol xayvri. Cenub Ahmetçe yolda maşilla köp dostlar deydu buldu. Uçuranızı tapşırıp aldık. Muşu gülcüdeki dostlarımız muşu uçurda ünümlük paydalanıp kağıysla. Onun başka abudu akımıza yol uçurayı long train kutisi koş yönlüştü ravanken deydu buldu. Rahmet.
1: Makul.
0: Mana Abdurrahman Somkçe, Abdurrahman akımız mı? Özünki bizden o şu cıboni, körü vatkallığını bildirip, karan bana. Da gülleni, kaplan bile işkanlığında gülleni, ho-ho belgelerini evet koyduğunlar mı? Yani da körüplü çık ettiğinler mı?
1: Körüplü çık
0: ettiğinler. Ben Abudu diye akımız mı kördü, Abudu akımız cümle?
1: Hotendin yolu uçuruyor. Cenubi Tanan yolu, Şidey Guangzhong'un Xalq meydanına, Shidai Guangzhong'un xalq meydanına menişti maşallah, bək köp dostu şüpa deydi, ha?
0: Öz halının avazlıq fıçör kepti o anlayılı.
2: Arda çöpürük nasıl son bize kıramına gayını sattım bu lakercimi.
1: Ey, tüzük kakılınla ço. Bizni bir maşineydi geçti, oyunu körünla digen gəbini kıpak mı deyip ula, onda gəb söz mü yok. Riyasetçilerin onda uvaqımanla deydi, ey can. Ha, doğran şu, demisim şu. Doğru deydi o. Nən xo cənibi
0: yürüp... Yeni bir təklif qılıb deyim o, müş dostlarımızdın.
1: Qaytıdın bir mə?
0: Qaytıdın bir təklif qılıb deyicim o.
1: Qaytıdın bir başlamsız ya, qanaqılsız.
0: Qaytıdın bir təklif qılıb bir başlayıcı o.
1: Toxtan, toxtan.
3: Anla vatqınınla, yollarınızdı biz həmra proqramımızı.
0: Dostlar, programımızı başlayıp aldık. Kaysi yolları kitap atı silesle kitap atı yollarını kazır. Katna şahvalı kandak. Bir hatar yol yürgen asasta. Özünle kitap atıqan her kaysi yol bileklerden yol uçuri, maygaz uçuri bəsanla buldu. Onundan başka katnaşka dair soraydıqan sualaranla bulsa, sorsanla buldu. Yeni şun dağlamış o, biz bilen ortaklaşılgan temeleranla bulsa, ortaklaşsaq buldu.
1: Onundan başka bizden doyuyuz bu mızda hazır bir vası köz çuvat.
0: Şunda.
1: Köz tış, kıvat demez. Eğer de köyüz var dostlar olsa, optomobil heydavitip kömenle. Optomobilini bir hatar oranı tohtutup, maşin tohtalığı oranı tohtutup, onun ikin doyunanlarını içip, onun ikin bizini diyenzen kılıp körünle. Lekin ergiz yolda keti bitip, maşin heydavitip, yolda meni bitip, bizini diyenzen kılı daha işine kımanla.
0: Bexatar yol yürüşge dəxli qıldığa işini qımanlar, ə?
1: Doğru.
0: Əmdi dostlarımızın kəgə uçurlar qaraylı mə? O isimlik dostumuz ə? Aqsu mədiniyyət yolu yiravan deydu. Onun başqa abudu haqqımız ə? Yol uçuruyu daşımın şovşımın tərəflədi maşilla bir az köprək deydu. Buldu.
1: Muşu, mao şivay xamı, donvay xamı, minib mao çüşüb yavlin sıtvən, ma çimaşan yolu qarab manga yönlüşdü abdumobla bək. Köpken he.
0: Özan bilib ol deplər atıbdı he.
1: Özan bilibdin la artıq gəp yox dep ma o an isim qoyub alğan dostumuz. Juding tərəflərdə maşallah cıq dostluş yox deydi. Roz toxtu xotan.
0: Ey dostlar bek jimib getdinlar nimiş boldi?
1: A jimimi de ba. Öz hal.
0: Bunda jalıq
1: jalıq.
0: Anladık.
2: Arda çökerik nasıl son bize kırıp ben kayını sattım bunlar.
1: Ebop da işkettim anlıversek. Biz bu programı işkettim başlayıp onun buldu işkettim anlıversek.
0: Makul çatak yok öz halına uçurunu kaç kettim anlısak erziydi o dedi. Alımcan doyun körü ötüp maşineydi ben. Maşineydi gendi doyun körü ben çatak çıkıdı o deydi. Şu.
1: Kaplan sizge davatkan gap muş. Anıldık hidayet kızdı bakırıp.

0: kitibdi. Ha, yaxşı. Sizge bildirəliginimiz
1: Qaplan Dilo kitibdi. Ha, Dilo mənə Qaplan.
0: Sizge bildirəliginimiz ras. Yaxşı. Bekri deydi, midonan lo çantong deydi.
1: Ma alimjan bek köygüngiz kep kelse maşinanı yolunun çetige toqtutup koyup körün deydi.
0: A denchin işkeş mındak. Yabımız çö maşinanı toqtutup hem ihmallara maşkansa kirip yabımız sertem kirorən kirip ma kaligüşü ügürüs işkeş köysanlamı buldu. Ha yabımız öydü mındak Mempere suyqaş mı da taşlığa haş anız köysanlamı buldu acep suyqaş kim geldi mı da deyip.
1: Şimdi mi? Alimjan yunus ihtibak yolda maşinalar köp tosuluş yok deydi. Suyqaş kimiz geldi şunda mı? Minin etdiganingiz bir narsani yegim kelyapti qarang.
0: Lekin o'zimni bilmayman deb siz.
1: Yo'q, o'zim bilmay. Ha. Etdigan mo o'shirjon qashda degandim. Hozir mo yana shuni yegim ba. Ney desam orlig'imiz jiroq. Qashqaga bog'a vaqtimda qarang Qashqaga bir to'qimchilikningki, to'qimchilikda bir somos bilan kabob pishirilgan bir yabakadan. U yerning choplama kabobi dehshat to'xshaydi ke qarang. Shuni vahshiy tepdi-de. Ha. Endi xel uzoq tudim go shu turish jarayoni bir 6-7 qaytdim yedimki shunda tetdi hozirgacha shu tem shu
0: siz oldikeni yig'ishtirib akansa qashqaq vaqim ba demakchi go shu kavab mo taz muhim emas.
1: Yaxshi shu kavab ne yegim keldi. Siz hozir ma suyqa shikim keldi degandingiz shunga.
0: Qashqaq vaqim albatta.
1: Yegim kelgan deb qo'ydim.
0: Qashqaq berib men
1: yish afsizda unda qilolmayman da endi.
0: Ammo yo'q sog'iz bo'lsangiz bunda dinkong bo'lgan qilib.
1: Endi shu o'sha da'vatini endi Qashqaq kutib qolasiz. Sizlar kelishda cho'qqim 2 nondan ortiq shu kabobni sepga kelinglar.
0: 10 kilo akasi aytaman.
1: Hay, bekchi qo'yib ketdi 10 kilo.
0: Bizlarga berasiz 1 kilodan.
1: Ma'qul. Chataq yo'q.
0: Men. Vaqt kelgan ondan keyin yeb kelsiz, ondan keyin biz qini desak, akamapti deysiz, qog'ini qo'saq chiqib ketdi. Bu bilmasam bizga akamaydi.
1: Deb mo shunda yegim keldi. Ha, bo'ldila. Qaringiz bo'lmasa,
0: do'stlarimizga kelgan. Boshqa narsani yemadingizmi siz Qashqaga?
1: Samsini yedim, choplim kabob. Shu ko'nglim oshinini tatdi, bir yeb qo'yib ketgan shunda tetib ketdi.
0: Ya boshqa taom yemadingizmi?
1: Boshqa taomlarni yedim.
0: Nimidir jar ko'plarni ichdingiz.
1: Va, ichdim. U shunda payzi o'pki sipladin tat deb tuqqanlar degan quyiyotdi. Uningdan boshqaligi lanxabi deb birda tamoq va. Ha. Kaposkaningki ichiga o'rab ketadigan cho. Uni yedim shunda dedi. U moy, ega qamanga.
0: İşten düşüp bo'ldi la. Qo'saqning qimini qilmaylu cho. O'z hal nim dedi anglaylu cho bo'ldi. Ma'qul o'za.
1: Ma'qul.
0: Ittifoq yo'lda mashinalar ko'p to'xtash yo'q deydi olim Yunus.
1: Bizning Xotandan bek o'xshaydi. Yoqmi kabob deydi. Choplam kabobmi, yoqmi kabob deydi ekanda. Bum bo'pti ma, ismmi kepti, ha?
0: Xotandan o'xshaydi. Taksi 5285.
1: Qaplan bo'ldi, ha? Sizni uchirimizni topshirib oldik. Undan boshqa amin guladimiz, ha? Hidoyat qiz Yasharjon yaxshi tudinglarmi? Men ko'g'ach anglayapman, rahmat sizlarga deydi. Voy sizga rahmat.
0: Ma'avat kiramkam, unzavtig'i keldiq deb siz chiqib bek yashayapsiz, yuma damilib ketibdi-kan jutqa. Aygul xonim, voya kayfashing shima, buludim shaga
1: chiroyli so'z. Dangrenkoy, jima dangrenkoy, ha. Ha. Yana do'stlar, yangi yo'lovchi bilan ta'minlaylik do'stlar. Bexatar yo'l yurgan asosda, jima. Nuralining-ki ovozi quchur kepti bir anglaylimi?
0: Anglaylar.
2: Salom, 107 deket qadim yo'l sira yangdan shavchi oldi, shunday qilsam istirabam.
1: Ma'qul, Qashqarlik do'stlarimiz ochib uchurda unumli foydalanib qolgaysizlar.
0: Aslimi men taloq qarg'ash ko'ryapman deb. Ha, bek taloq qarab qolmang bo'lmaydi.
1: Taloq qarg'ashil deysiz, taloq qarab qolmang deb bo'lmaydi.
0: Aksi jiq taloq qarsa bo'lmaydi. Uyning ishiga qarab turasizmi? Ta qachonlik qarsa taloq qarayotimi, taloq qarayotimi deb. Tugidimi ishingiz qildigan? Ishingizni qilib, undan keyin amallab qarmang.
1: Qarang endi bo'ldi-jima?
0: Uyning ishiga qarab.
1: Taloq qarayotimi, ha? Qaplanningki ovozli quchur kepti anglaylik.
2: Hidoyat qiz yashirmoq, yana foizdan sekra yo'q edi.
0: Ayko yayi.
2: Yana shunda qarsoq yasharkan.
0: Söz ama.
2: Yajinga mazin tutabining oldi davom qaramoqlar yunusda shu masalalar jiqa. Qarshimiz ravon.
0: Ishdan to'liq tushibsiz deb bugun, ha? Asanjon Xotan. Fontanki.
2: Qog'liqni yo'l ushirib darkan. Qog'liqning Yanaklık yolları rava ne? Şapır dostlarının rava ne olduğu işini sorayım.
0: Makul.
1: Ahkepten avazlı kuşçurunu koydunuz mu?

0: тоғыздан кейін правосының нөмірі толықлып болғаннан кейін оннан кейін беріп машинаның нөміріне татқызсаңыз болды. Башқаларға татқызсаңыз қануға қылаптық қалған боласыз.
1: Yani dostlarımızdan merhaba deydu. Biz Turpanda Ürümçi ketmekçi iduk. Boran çıkıp atıdu. Yolunun ahvalı kandaktu deydu.
0: Tepedim abi.
1: Boldu.
0: Kıyım Hüseyin.
2: Ürümçi'de de yatışlar Kaşkar yolu kaybarsam Kaşkar aydırımıdan. Şehir katmanga yollarda maşınlar çöp toptakmış yok.
0: Boldu he. Zor o.
3: Ürümçi toptan ne tutup etken bolsanlar sayıyorum talapmanayız.
0: Sayıyorum talapmanayızlar mısınız?
3: Sayyolun ahvalı kandarak da sayyolu dostlar kettin yok mu?
0: Sayyolu çok kandarak deydim ha dostlarınla batkan dostlar olsa.
1: Kırı ufçur bir etten laçı sayyolu da olsa. Tozu çağında toktu gepti o Yaşarcan Hidayet kız.
0: Tozu çağında toktu gepti deydi. Tosluk kitip de demek ki.
1: Tosluk kitip de demek ki kendi. Buldu buldu. Eslime bir tarafta bizimki ma doyunik bir vas gözüşümüzün körü tüptü. Rahmet de.
0: Çünkü yok ol.
1: Oy.
0: Ma avazımız inek çıkmadı, bizim onu ölçümümüz gitmeydi. Ba derizini bitip onun için beraber
1: ölçümü yapmışız. Sel cimcet fıçını saklayan asasdan şu, önümlük fıçır beygen bulsanız, teyhem yakışı buldu. Siz ama fıçır beyeriz kızgılıkınız ne ait yakışı için de koyun.
0: Doğru.
1: Bu sabır önümlük fıçır boğan bulsa, rahmet.

0: біз бір бірсіміз қаршып тұсақ деп бімді түр деп бінақшыма бәкірі дейді қазмен ғаз қатылайш пунктыда ғаз қатылайдыға машылла бәк аз әдарабдігі достар болса кәп ғаз қатылайла дейді
1: Яна Абдықахар деген достымыз әж Ши Чонхуан юлыдын Ши Чонжи юлы арқылық Алтай юлға келдім юллар аван дейді бұ қаз юлла ауып кетті енді
0: Ши Чон юлы арқылық Алтай юлға келдім деме ешкен әсіме
2: Hayat olsam, yiyeceksem geldim, kurşu diye toprak kapta, çevendazdan yemdikler, tuğcacan bir tane çevendazdan aldırdım ha.
0: Kimden?
2: Hayat olsam, yiyeceksem geldim, kurşu diye toprak kapta, çevendazdan yemdikler,
0: tuğcacan bir kimle davatsın, neyim davatsız da düşünem bir
1: de ko. Tavuzcan'da, neyimi diyen bir adamın ki toktu gep toktap kaptı, deydi. İsmi ne tas bilemedi o hazır. Bu ise bir inoğraq bir uçur bəgən bolsanız, ha, əslimə?
0: Mən tıq sizin otokunuz da qaldım, gidəttim mən. Çoğun köyü qal.
3: Yol qabirim.
0: Mənda bir.
3: Şimaldın cənub yönlüsü də, mən qazıdan körüksün, çıxan hazır. Masın çıxan cümə. Qarşı tərəf, qalı uçuq.
0: Makul buldu.
1: Ey köyəyinin avazla uçuruyu, anlayın.
3: Yaşarcan balı.
0: Oo.
3: Tefiyon aldıravam. Lekin mato olsan kızıl çıraklı maşallah çıktı.
0: Makul. Abdüselam.
3: Asıl yaptım. Gepada sonra bakırken. Başkalarının maşinsi başkalar numara tatlı. Onda kudukar tut. Ama adam öyle maşta kutlayken neyse mi yol tatmışlar.
0: Kakşıman ha? Salam bu kakşaydıgan gep emez o. Abi müş dostumuz bir dep sorabdı. Emni müşten numurum tatkuz. Ma o. Pravamın numarı түгей деп қалған автомобилімнің кемішті вейджан сұпатты қанда бір тарап қылмай деп сұрап кеш шын оған өзіңіздікі де бір тарап қылсыз хақныкі де бір тарап қылмаң болмайды дедім
1: болды Rus toxtayı xotana, yamalıq Donald'ın gelip Guanghui körekten üstüde maşilla selcik deydu. Buldu, rahmet uçuranızda.
0: Nur.
4: Doğru bir ülke Sanfan'da şimal yolurmuş. Kupinca maşinla bek köp topaç var.
0: Mağqo.
1: Divanın oldu da maşini bek köp. Tosuluş ba. Yaşar idayet kız deydi. Buldu o Bozaylı Uşağın igen dostumuz.
0: Makul.
5: Hayatım var ya Sülem abi. Benimki Çinişkenimki numara içine kaldı. Yetişe duyacağım ha. Onu anlayayım. Kırmızıysa Çinliğe kalacak mı Çinliğe?
0: Amal yok. Ma o yiyeceğe digen dostumuz. Amal yok. Eğer de numaranız yetişme kaga ekval olsa. Kaçan pravınızın numara toluklanıp olsa. Onun inkin abdomobulunuzun o vaxta şınyan vaxt ötüp oldu. Өтіп болған әкбал асыда автомобилыңызды мүші тоғачығы бейсеп, беріп, оның екен номырыны татқызып шың ең қылсыз. Әмді оның амал ең үшінке сіз камераға түшіп болдыңыз. Сіздің рәсіміңіз еніқ үйеді. Сіздің башқа адам бір тарап қаламайды оны сіз әйдіген автомобилыған екен.

0: Şunun deydiğimiz katnaş kaydısı kılaplı kılmağın ekval asasında abay hidayet gazeden bek çık dedi. Bir xeter abdumobil heydeyli, kımma degen işini kımmaylı, mangma degen yolda mangmaylı, tuma degen yolda tumaylı deyip şunda çık dedi.
1: Katnaş kaydısı kılmaylı dostlar.
0: Şunda çık dedi okma şu. Bizden bana katnaş liniyası programımız sakçılığa gelip daim deydi ede. Daim deydi gönü şu.
1: Sakçılığım eskerti du. Bizim oma riyasetçiler merkezi programlarda eskertip duru atımız. Arlık bir xatar arlık kaldırıp otomobil heydeyli. Katnaş kayıt sıkılıp tıkınmaylı. Dib nuru gulluğun geplen kıvatımız. Tiyen cuandın ballan çıkamaylı. Ballanın namı apıq taleplerge hem akul demeyli. Dib nuru gulluğun geplen kıvatımız.
0: Doğru he. Endi
1: fikirlar qarsaq Abdikerem akamızda Sahra yolları şunda qıravan deyip şunda çıraylıq bir yollan əvətib qoyubdu. Buldu.
0: Abayqı fikirdə ma əslim deydi doyin qarağa yaşarjan deydi. Ma bizninki
1: üç qaldı ya.
0: Zəpərkan bir qarapaqsı bopdikan şu qaysı yol da fikir bədiyəm bizdən ma yaxdı 3 qaldı yəmdi.
1: Öz hal deydi, yeniden yollarda avtomobiller köp, lakin tosulup geliş yok deydi. Buldu, rahmet, öz hal.
0: Aşu, Nemo, aşu dostumuz eğer de fıçır yazgı yapılsa, esma, hapı bombayı mı cepin kıp yollap koyunlar bizge?
1: Onundan başka, bu kanın diyen dostumuzda, mandakke. Yaşar Cahide Ayat kızı da yaxşı mısınız? Sizge rahmet et kumba programımızda hizmet sebebinden katnış almaydık ama şu programı da bolsun muslaya ve muharrarlaya rahmet etmen cepa çektinla deydu. Buldu rahmet. Şuramızı görüp okup şundak kalbimiz ılıp kaldı ya.
0: Bana eslime ama bizdeki ma bir aylık ses ayladınla mı? Ayak. Ama şu
1: oşurca kem sayladın. Oşurca sayladın.
0: Sayladın o eslime bizdeki hazırki nemiko ilik başlıkı. Azır deydi mi şu doyin dikem de mao yardım kılgan çok. Mişen şanın ki maşinsin tok kanmap da dostla mao çemendaz mihman sarayının kışı dike tavusçan tarafta. Şunun ulan azır mı şu manga yardım gerekti mi şu çemendaz mihman sarayının aldıdaki maşin tok tuş orunu da man bir yardım kısanla bop dike hemen mi şu maşinamda ek tuvasam bop dike mi şey de ende tuturuyorlardı.
1: Yardım kıldığan dostlarımız bolsa. Seher bulbuli deydi. Yağmur yığıp toxtagandan keyin hava acayip peyzaj, rahat jumma hava deydi.
0: Yani dişiga çıkıp aldığan bolsa vay alamda. Eyko yayı.
2: Çağlayan kızıl traktör maşında Asya'nı yollar alan.
0: Makul Nevzat.
3: Kaşışın kada da. Çöbeden şu budu
0: çöğe. Havda Nevzat. Çünkü yok ol.
2: Yaşarcan bana akmarın ayetini Allah'ın numarası dersini tuttu.
0: Makul.
2: Ben açıken mükafat erişken. Aşkına bakan iki vaktim yok. Baran bu kaçtım al sosun kusura kapay diken. Hazır basen bulamdı, bombamdı ya işte şirketim oğlan.
0: Makul, ben iyili ilan vakti de sizge evet bırak tipi be.
1: Kaplanın ki avazlık fıçır var ki, anaylı.
4: İlahi kız yaşarıma, suyuhu yıldım, yanıma şey kaydırım, karatman gayemiş ravankene. Yani bir ima kaydırım da teşvi atken, yüzü teşvi atken.
0: Makul.
1: Buldu, rahmet.
0: Nur Mehmet.
5: 374 yol xəbəri. Sidaçal, Duamonlu, Qaratmanqa yönlüşdə maşinikə prosesdən eğilkinə.
1: Buldu. Rus toxtu xotən, Yöcünge körükdən düşdükü yollarda maşilla səlcək pek tosuluş yox, deydi. Buldu. Əslimə minin vaxtım toşa pensiyaya çıxıldı ötkün buldu, deydi.
0: Ətəgə bir tırışpıqın. Qaytıdın siz neymə, qaytırıb işləşini. Qaytıdın
1: saylab qalamdıq.
0: Bizim də boğulama. Bugün ətəgə nəmişlə saylab bəsənlə yaxşı kəm bu musa? Bugün kiz kimdi, bugün taz yaxşı. Bugün da, bugün saylama amiyyə.
1: Bugün ətəgə mə?
0: Hə.
1: Ətəgə saylama doxcu mu?
0: Ətəgə qalmay saylama.
1: Hə, açıda qılaylı.
0: Yüzünge körüktün şiştiki yollarda maşallah pek dostluş yok deydi o. Şunun ile abaykı dostumuz Çiğde yolda bir dostumuz Zümrüt'ten maşinizi toktap kaptıken ma çevendazdan aldı da bir dostumuzdan maşinizi toktap kaptı bir ayt de bir tanıla bana.
1: Ama Zümrüt'ten maşiniz kandak boğandı Zümrüt anlamatamsız kandak buldu. Hazır hem de bizge aşı uçurunu anlasak bre dostlarımız men baray digen gepne kımmıdı ya. Hem de demeyle bağın dostlarımız bağ mı el buldu mu işiniz otaldıra aldınız mı mı şunu bir anlamatkan bolsanız bizge bir dep bizni bir hatırcam kavetken bolsanız
0: bir hatırcam kıytınla mı hidayet kızım demni en sıra kütüp orada
1: uyumun en sıra kütüp acımı onda yok ap kessan la
0: en sıra mı ben demem siz
1: en sıra mı
0: Abdüsalam
6: Musa

0: şimdi görüştüm mü şu Memphis'ten uzakta mangal bekleyeceğim Memphis'te. Her şey Memphis kralandırak ha. Ma yolda her kralı belki kurup kalla, yaşlamanlı kalla.
1: Tostuş pakenim de.
2: İşte arakta doğru değil mi?
1: Tostuş paken dedi ya. Şunun ulan bizden ilan vaktimiz bu kaldı dostlar. Devamlık yol uçuru berip yanışanlarını karşılığımız. Vision spomuzun numarı bulsa eksi 1074.
2: FM.
1: Doğru.
3: Tianxia rayonida Lüçün daçı rayonu selinadı. Lüçün Yunxiang, Lüçün şirketi Şinjan'a kirgen 22 yılın buyan Tianxia rayonida salmaqçı bolğan tunji daçı rayonu. Sığdırış nisbeti 1.12. Daçı bilen Avropa üslubidagi üy kiralaştırıp selinadı. Lüçün Yunxiang daçı rayonu kızıqsanız 0991 27 77 777'ge telefon kılıp mesele sorar.
4: 107.4 Qatnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekun sizge hangıra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeyin. 107.4 Qatnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıdı.

0: алдыңкы эле шыдага ишпаамы яки
1: жок
0: миңа ибарсам буламдуу дейду.
1: Нараттын меңиптим, а нараттын аксуу тарап карап меңиптим.
0: Тараптын байым булак келдим, азыр жинга карап маңмакчы.
1: Жок, о тарапларны кымсыңыз болду, а? Өз хал. Макул. Şirali, ruhsat sorap barmasak bolmaydı ekan ökem deydi.
0: Alım Jamovay toğra düşenmeydi ke senin nimen idi yardım kıldığan dep deydi.
1: A Şirali mo öz puat qını bilen bu xotunuğa bir eğiz gapni ötküzenmeymiş. Poy tipli jürang siz Şirali. Anda qılmamız oşurjam anda qıldı ke.
0: Şirali puat ekan da bil oldu.
1: Dep jürip mana bir asik yardım qılma desem mo amda xotunuğuzun gözüge qarap jürsiz ke mana mışta. Ay Şirali.
0: Şirali'ni qaytadan tonu aldım he. Yeni dostlarımızda uçurqarsaq Amangül Qarbi taşqa aylanmadan meñip şeysen yol bölge kelay degen çağda 3 çaqlıq motosiklet mingen bir yaşqı çoŋ boway keyinigi yinip Mongolı turupdu. Şu yol bölgede mangan şoper dostlar diqqat qılınlar deydi ujumu.
1: Liushan şimal yolu janıptan şimalğa ravan ökem aldırmay dursanız siz momon oqşaş xiyalını qılıp qıladigan qıladigan bolup qalsız ken dep. Ayyama sizdek bunda.
0: Boran taksi, Abdunum rayonluk muzeyinin aldığı Nençan yolu Karapman'a yönelişte yollarda bek tosuluş yok, deydi.
1: Ruşen şu, ben hazır Bayın Bulak'ta sizlerden cevabını saklayıp durup dümen, deydi. Karamansız gidip buraya, Maytak kuşa taş yolunun ki, Maytak'dan, şu Narat'a boğan yol bülüki, Narat'tan Maytak'a boğan yol bülükini aldın kilişimize, Narat'tan Bayın Kulun arkalık, ama kuçağa bardadığan yol bölükini kuçadın naratqa bardadığan yol bölükini aldın kilişmisek mi buludu he? Ene qoldu ya? Ene qoldu ya? Ene qoldu deyip oyladım ben de ben.
0: Öz halınki avazlı kuçurunu anlayalım he?
2: Yaxşı ma.
1: Buldu. Ağır digen dostumuz he?
3: Ya kusura versen mi ağabeyiz sayılı? Donfey görürsün mü ağabeyiz mangan yönünüz? Sağsımanın aldık evinde meselin zankete. Zırhsız sesle.
0: Buldu. Kaplanın ağabeyizle kuşarı.
4: Sağsızlıkı çoğun meydanda kira çekken ataşı versin.
0: Buldu.
1: Neydi?
0: Bir meydanda kira azken adam köpken deydi. Adam köp Maşin az ket edemeyi. Yine uçurlarını yanlayla. Gülce 10. rayondan aldıdaki yollar ravan deydi. Abdurrahman akımız, Abdurrahman son kiçi.
1: Yine devamlıkmış o. Avar, Ürümçü'nün kelgüsü 72 saat havar ayını bir yetküzüydün ha edemem burada sizde.
0: Toktan ha, ben içi olayım ha. Doğru.
1: Ha?
0: Oy.
1: Toktan ha.
0: Toktan. Abay yok ap gitip dikemez mi? Hem de. Bana taktık. Muşu ayının 18. günü, keçidin 19. günü kündüz gece hava bulutluk bulup kin içildi. Temperatura 18'den 30 Celsius gradus kıçı. Muşu ayının 19. günü keçidin 20. günü kündüz gece hava uçuk bulup kin bulutlundu. Temperatura 20'den 30 Celsius gradus kıçı. Muşu ayının 20. günü keçidin 21. günü kündüz gece hava uçuk bulup kin bulutlundu. Temperatura 21'den 32 Celsius gradus kıçı. Ürüm şehrinin kelgisi 3 günlük hava aydın məlumat anlattık.
1: Yine doğumluk dostlarından gelen uçurlar karaylı ya. Ma hazırdan özü de yokhan nalo bek dostu kütüptücü mü dostlar? Yokhan nalo yürüyüş bek kastı ki.
0: Yine onun başka bir şey Huyjan Zhongjie. Yani bir şey Hınan Şarkı yolu'dan Çidaven Şimali yolu gıcı boğa ağırlık. Mu naiti tosuluş bakken cümü. Abdumobilla köp tosuluş bakken. Yeni qarsaq Suzhou Sharq yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuan Ludan Beijing janubi yo'lg'ichi bo'lgan orliqmi, sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq ekan, to'silish bo'lgan ekan.
1: Bo'ldi, rahmat. Bir yiqimliq naqshidan bizni anglamdoq.
0: Anglaylik.
1: Masalan, qanday naqshingiz bor?
0: Qanday naqshingiz sog' bo'la?
1: Qanday naqshingiz sog' bo'la deganga chiqmaydi, u deysiz uni mana bundan naqsha deb.
0: Sayyora degan naqshini anglamdoq.
1: Kim yani ki?
0: Ya ki Kızıl Gülüm diyen nakşını anlamdık ya. Kaplan bayınağız bekleyip getirdi ya.
1: Kaplan diyenin kıpamayız o.
0: Kaplan emse Muşu Yaşar gıdan ha.
1: Özümüzden aşı bilgini kılmız biz.
0: Makul.
1: Ben bir köreyi çoğum. Достардың келген ұшырлағы бір қарабақ әлі, оның кемен бір...

0: Kuşadam oğul yolu edip yol bağma, nedirek deydi orayı ile?
1: Ba, yili ilu da ba.
0: Nedirek deydi?
1: Müşu Xotinje tarafta.
0: Ana bu kanı diyen dostumuz, seyyarını alaylı deydi. Seyyarı bacımı adiyinin içine.
1: A neymiş ki bu dostanın digin kıpıram dok?
0: Biz, ben dedim o mene.
1: Siz dediniz ya, bu dağın öyle.

0: Çıkıp oynayıp gelsek keyfiyatımız mı yakışı bulup kalırdı. Yarkın neticeler atmosferini tüzeş birikme tedbirinin del kullanılgalıqının kolu geldi. Autonom rayon bu yıl kirgenden bu yan 108 karxanada bir karxanığa bir tedbir buluş boyunca 143 türne çoğunkur tüzeşini sicil kanat yaydırdı. Pakız ısınış əslihəsini özgərdiş, kömür yıqılğuluq, qalaq par qazanını şallaş, yeşil səpərini umumlaşdırışını alğı sürüş bilən birgə, Bintuan bilən yerliknin həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, birləşib yardım beriş, yöləş və qanun icrasını təkşürüşünü daimliq qanat yaydırıb, atmosferini tüzəşini tücübiləşdirişə türtkü boldu. Şinjan Zhongtai Ximiya şirketinin Fukang Energiya Çeklik şirketi nitratsızlaştırış üçün dəl jayda ammiyak pürküydüğün kılıp özgertiş türü arqılıq bulğumini maslaşıp tizginleşini əmelge aşırdı. Şinjan Zhongtai Ximiya sanayiti Fukang Energiya Çeklik şirketi tok çıqırış sihinin muavin müdiri Ma Shuangjiang mundaq dedi. Birinci, ikinci peşta ammiyak tejeş nisbeti ayrım halda 11.5% ve 11.165% yetip, yılda 100 min yuandak tok puli tejep, rayonda azot oksit bulğumisi çıkırışını azaytış vazifesini oraladık. Autonom rayon kışkırıştın burun türlük özgertiş kuruluşlarını tamamlaşka hakiki kapaletlik kılış üçün növette kuruluşunun köznek mezgilini çın tutup, pakız sınış əslihəsini özgertiş, kömür yıqılğuluq par kazanlarını türge ayırıp tüzeş qatarlıq tedbirlerini tez alğı sürmekte.
1: Stansımız muhbiri Yangzhu haber kılıdı. Ürüm şehri bu yıl kirgenden bu yan çekip yeniden seliş, tüzep derecesini östürüş qatarlıq usullar arqılıq şehir otırısıdaki kent özü selip olgan öylerini özgertişini tez alğı sürüp şehirnin turalğı muhitini sicil alalaştırdı. Hazır Ürümçi yukarı yeni texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şehir rayonu, Şinke 2-ci ətirdiriki, Zhaolong, Zhongke, Yanshifu şehir otırsızdaki kent özü selip alğan öylerini özgertiştirdi, köplügen binanın öyküsini merkezlik yip şişkaşırılıp, resmi türde asası gavdi kuruluşu baskıçıdan öy işi sırtını bezeş, turba tori yatkızış qatarlıq baskıçlarına ötti. Türü mesuli Doğuşı Çan bu bölek rayonda ilgiri öyler ziç, əslahalar konuşgeliki, çekip yeniden selingandan keyin türünün umumi kuruluş köleminin 150 min kvadrat metreden eşip 938 aile 946 toxtalğı ornı buluş pilalanganlıqı. Hem de 4-ci avlat turalğı kuruluşu ideyası boyunca berpa kılındıqalıqını bildirip mındaq dedi. Növete türdeki 7 asasi gavdidin 4'nin ögüsünü yaptık. 2027 yılı 12 ayda tapşırışını pilalıdık. Oltıraq rayonunun turalğı boşluğunu yenilap, 113-ci otur mektep mağarıp baylıqının derecesini östürüp, oktuş muhitini yaxşılap, 1 kilometre kilidigan okşıqı yardan beriş asmı köyrük salımız. Bu türünü tapşırgan dinkin, yaşanğalarının aldın kündüzlik haber iliş merkezi, mahalle aşğansı barbuludu. Oltıraq rayonunun mənzirsini yaxşılaplı kalmay, yana etraptaki bölek rayonlarının kıyapıtını mı yaxşılayımız? Şinke 2-ci ətirdi bölek rayonu da Kona özü selip olgan öydün 151 bulup 449 aylıkının öyü orlaştırışkı yığılındı. Omumizlik yığılış, bir tutaş pilallaş, bölek boyutçı özgertiş arqılıq bölek rayonunun ul əslahalardaki kəmtiklikler sistemliq yaxşılandı. Bölek rayonundaki əslidiki turuşluq ahalı Xuşu Şan mındaq dedi. Bu yerde turuvat kınımğa 30 yıl boldı. İlgiri bu yerde tok simi ve kalay mıqan bulğaşka tok kuvveti sel çoğraq bulup kalsıla tok üzülüp gitetti. Yundi yolumu daim tosulup kalatdi. Bu tür əməlileşkendin keyin muhit mi yaxşlandı. Etrapta soğudu çemberiki bərpa kılınıp katnaş bir kadar kolaylaşdı. Biz mu baldıraq yeni öygü köçüp girişini ümit kılımız. İgilinişçe 2024 yılıdan 2028 yılıgıça Ürüm şehri şehir içindeki 19 kent özü selip olgan öylerini özgertiş törünü yolu koyuşunu pilalıgan bulup növete 11'e ameliyleşken. Ürüm şehrinin Koni şehir rayonunu özgertiş rehberlik grupsi işhanısı aldıngı baskışlık grupsinin muavin başlıkı Wang Yinghao Bu yıl özgərçə

Hürmetli radio dinleyiciler, Ten Terbiye ve Sağlamlık programımız ne yaptırıp anlayışlarını karşılamız, ben Riyasetçi Daniyar Mahmut. Bana programımızı başlayıp getirdik anlayıcılarımızın ki, avval kadehle programımız ne yaptırıp anlayışını şınakla programımızda katnışıp uçurlan yollap duruşunu kızgın karşılamız, 5. sıpımızın numarı XG1074FM. Kayna dostlarımız, kayısı yol bileklerdi kit parisle. Qayalada turib bizning programimizni anglavatsizlar. Programimizga qatnashib, fikrlarni yo'llab turishingizni umid qilamiz. Oldi bilan biz Urumchining kelgusi 3 kunlik havo raidin ma'lumotiga diqqat qilib baqsak. Hamda do'stlarimiz Urumchida boyatdan yomg'ir yig'ib, havo tutilib, sal hamda salqin bo'lganligi uchun temperaturda mo'nsiroq o'zgarishlar bo'ldi. Bugün kechadan ertaga kunduzgacha Urumchida havo bulutlanib, keyin ichiladi. Yuqori temperatura 30 Selsiy gradus, tuman temperatura 18 Selsiy gradus bo'ladi. 3-4 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Ertaga kechadan o'g'indagi kunduzgacha Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Yuqori temperatura 30 Selsiy gradus, tuman temperatura 20 Selsiy gradus bo'ladi. 3 ball shamol chiqadi. Mushoyinan 20-chi kuni kechadan 21-chi kuni kunduzgacha Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Yuqori temperatura 32 Selsiy gradus, tuman temperatura 21 Selsiy gradus bo'ladi. 4-5 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Demak, temperaturda ozroq o'zgarish bo'ladi ekan do'stlar. Tuman temperaturini 18 Selsiy gradusga tushirgan 3-4 ball yoki 4-5 ball g'arbiy shimol shamoli chiqar ekan. Shuning do'stlarimiz, mana mushunda salqin havo raida sirtlog'i chiqqan chaqda amal bo'lmishu. Ettigen keşler bir nipzirek yepinci elbilişini unutup kalmağı isler bulupmuşu yaşanganlarımız kiçik balla sırtlağa çıkan çağda bir dikkat kalan bulsak hani dostlarımızdan kegen uçurlağa karapakaylı programımız başlanıp lan dostlarımızdan uçurlağa gidip gelişki başlaptı anlayıcılarımızdan Kayser Ayol isimli kadımız bana programımız başlanıştın burun lan Tenterbiye ve Sağlamlık programımızın ki qadrli riyasetçisi xushkepsiz qarşalımız da. Siz mi xushkepsiz ada qarşalımız? Sökre hanım siz mi xushkepsiz qarşalımız? Onunun başqa qaraydığım bolsaq Azizi isimlik anlıqcımız mən işkirde tez saka siyetgizgeş bu programını yaqtırıp anlavatımən dəb da. Xushkepsiz Azizi. Qarğandı Cansu'da oxşmamısız. İşleriniz onuşluq bolsun. Yana qaraydığım bolsaq anlıqçılarımızdan Optikerem Öpendimu programımızı yaqtırıp anlaydıbdu. Meryem Hanım'ı programımızda anlaşıqı təyya bopmını. Tentarbiya ve Sağlamlıq programısı başlandı. Bu programının onuşluq ilip berilişiğe tilekdaşmandıb. Dəy rəhmət bəgən uçuranızda. Hemde yollarının ahvalırıqı qarab baxsaq. Hangzhou şarkı kutsi, Beijing Zhongluğdın Changchun Zhongluğı qarab mağayınışta maşıla köpken dostlar. İhtipaq yollarda mı maşıla köpken? Tayyuan şimali yolladı mı maşıla köpken? Onunun başka merhaba yollardı mı maşıla sel köprekken dostlar? Yongshun kutsinin koşumcu oldu mu maşıla köpken? Tianjin şimali yolladı mı maşıla köpken? Say yolu cenabdan şimalga Hualin kurohi ütüşümü körük geymiş şu taraflara maşıla sel köprekken dostlarımız bir hatarlıkke dikkat kılgaysla. Qashqar Nanxu yo'lida mashinlarchi diqqat qilib mong'aysizlar degan uchurni Sidiqjon avatibdi. Sidiqjon xush kelibsiz Qashqarga do'stlarimiz foydalanib qolgaysizlar. Hurmatli radio tinglovchilar, endi biz bugungi programmamizga o'rlashtirilgan mazmunlarimiz haqida sizlarga qisqacha uchur berib o'tgan bo'lsak, programmamizda avval davlatimiz 17 yoshdan tuman qizlar futbol komandasi 0-ga qarshi 6 natija bilan Bayrin 17 yoshdan tuman qizlar futbol komandasini yengdi. Badi gimnastika dunyo lavha talashish musobaqasi oyoqlashdi. Davlatimiz komandasi bir kumush medal, bir mis medalga erishdi. Qatorli xabarlarning tafsilotini anglaysizlar. Programimizning davomida tarligandan keyin ichishga bo'lmaydigan 3 xil ichimlik. Qaynoq suvdan boshqa yana qandoq ichimliklar issiqni yondira oladi va qatorli masalalarda savodlarni sizlab beramiz. Qiynamsiz ro'slar amdiri qitonlar, bugungi tantarbiya va sog'lomlik programimizning tafsiliy masalalarida bo'lsin.

0: Yazda çınıkkanda yenik hareketlerini kılış gerek. Azraq ter çıksılış şu kupaya. Piyade meniş, su üzüş, pay top oynaş, belik tutuş, yoga hareketi katarlıklarının hemisi yaz pesildeki en yakşı ten hareket türleri hesaplanıdı.
1: 107.4 katma senet radyosu köpçelik şunu eskertodu ki, ertigen ya küçüştünkin çınıkış. Çınıkıştınkin bedenge vaxtıda su tuluklaş gerek. Suz tuz suyunu az azdın, köp katım içip bergende bedendeki yokatkan suyunu önümlük tuluklığılı boludu. Yaz pasılda çeniqiş yana ruhiy kayfiyatını tanşaydı. Hoşal halatı çeniqiş intayin muhim.

Hurmatli radio tinglovchilar, 100 teatrda qatnashgan san'at radiosidan bevosita o'tayotgan tan tarbiya va sog'lomlik programmasini davomlashtiratimiz. Programmamiz Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Solushitingda mas qadamda anglatiladi. Programmamizning Solushiting apsirma anshinglarni qarshi olamiz. Ani beshinchi sinfimizga kelgan o'quvchilardan Nurningki ovozni quchoqlab olsa. Yaxshimi? Bo'ldi, Janubiy ozodlik yo'llari qo'shilishtiraman ekan, rahmat degan uchrangizga. Hurmatli radio tinglovchilari, qutlug' davomli tantarbiya xabarlarida bo'lsin. Paytop dunyo lavha tanishish musobaqasining tunji aylanmasida Shi Yuchi o'ylamagan yerdan shallanib ketdi. 2026 yillik dunyo paytop lavha tanishish musobaqasi 8-oyning 17-chi kuni Hindistonning Yangi Dehlida boshlandi. Tunji aylanma musobaqada erlar yakka o'ynash turnirining chempioni Shi Yuchi musobaqa uyushtiruvchi davlatning yangi mohiri Ayush Shetiga tanqilanmay, absinlarli qalda shallanib ketdi. Uning shallanib ketishini shu kuni hech kim o'ylab baxmagan edi. Erlar yakka o'ynash musobaqasiga jami 64 mohir qatnashdi. Shi Yuchi chektatqanda taliyi o'ngdan kelmadi. Uning bilan musobaqalashirgan Shetini qo'lliq mohirlar tunji aylanmada kuch sinishirgan eng kuchli raqobatchi deyishga bo'ladi. Musobaqada Shi Yuchining ifodasi ancha aktiv bo'lmay, tunji navbatda ko'p savollik o'tkazdi. Sheti bo'lsa o'z maydondagi tomoshabinlarning rag'batlantirishi bilan iqtidorini yaxshi joriy qildirib, hujum sepida to'pni qattiq urdi. Mudofiya sepida bo'lsa, orqa-orqadan to'pni elib, Noit Tesla 14 qarshi 21 natija bilan bir navbat utdi. 2-chi navbatda Shi Yuchi tez suratda holatini tangshab, 13 qarshi 21 natija bilan bir navbat utdi. Alqliq navbatda Sheti yana bir qitim hujum va mudofiya sepida Shi Yuchiga zo'r besim paydo qilib, 5 qarshi 16 natija bilan bir mahal ustunlikni egalladi. Sor darajada orqada qolgan Shi Yuchi voz kechmay, nomrini yaqinlashtirishga tirishdi. Hamda natija 15-20 bo'lganda 4 musobaqa nuqtasini johillik bilan qutqizdi. Afsuski, Shi Yuchi 5-chi musobaqa nuqtasini qutqizolmay, 19-21 bo'lib futurib qo'ydi. Erlar yakka o'ynash turnirining boshqa musobaqalarida 8-chi nomrli mohir Li Shifeng 7-21 10 qarshi 21 natija bilan Qozog'iston mohiri Panalinni yangdi. 16-chi nomrli mohir Bong Hongyang 17-21, 14-21 bo'lib Yaponiya mohiri Tianzhong Yongshiga yengildi. Davlatimiz komandasining 2 nafar 13-21 va 13-21 natija bilan 36 yoshli amerikalik Kono 13-21 va 13-21 natija bilan 36 yoshli amerikalik Kono mohiri Zhang Beiwenni yengdi. 5-chi nomrli qo'lliq mohir Han Yu 3 navbat musobaqalashib 20-22, 13-21 va 13-21 natija bilan Shotlandiya mohiri Kristi Gilmoni yengdi. Jub o'ynash turida oldingi o'ringa tizilgan qo'lliq mohirlar tunji aylanmaga qatnashmay bevosita keyingi musobaqaga kirdi. Davlatimiz komandasi shu kundagi musobaqalarning hammasiga sapos a'zolarini qatnashtirdi. Erlar jub o'ynash turiga qatnashgan Huang Di Liu Yang guruhi va Hu Keyuan Lin Xiangyi guruhi bilan ayollar jub o'ynash turiga qatnashgan Lo Yi Wang Tingge guruhi o'xshashlar 0-2 natija bilan o'z raqobatchilarini yengib 32 kishilik guruh qatoriga kirdi. Ayol choyli top mohirlari jamiyati Cincinnati bekti. 1000 nomrli musobaqasida Wang Xinyu, Wang Xiyu 32 kishilik mohir qatoriga kirdi. 8-oyning 16-chi kuni ayol choyli top mohirlari jamiyati Cincinnati bekti. 1000 nomrli musobaqasining 2-chi aylanma ayollar yakka o'ynash musobaqasida davlatimizning oltin gullari Wang Xinyu bilan Wang Xiyu o'z raqobatchilarini yengib 32 kishilik mohir qatoriga kirdi. Wang Xinyu shu kuni Krodiya mohiri Vikish bilan musobaqalashdi. Wang Xinyu tunji maydon musobaqada 3-6 bo'lib futurib qo'ygan ahvolda 2-chi maydonda holatini tezdan tangshab, 1-6 natija bilan bir maydon utdi. Hal qilg'ish maydonda ikki taraf tirkishib qoldi. Natija 4-4 bo'lganiga qadar Wang Xinyu 9-chi navbatda hal qilib to'pni elib, 4-6 natija bilan g'alaba qildi.
32 kişilik mahir işçide Wang Xunyu dünya boyunca birinci orunda durduğun Sabalenka bilen müsabakalışıdı. Wang Xunyu şu günü Kanadalık 30. numarlık oğulluk mahir Fernandes bilen müsabakalıştı. Tunç meydan müsabakada Fernandes 3'e karşı 6 netice bilen fütti. İkinci meydan müsabakada Wang Xunyu maharetini yakış çağrı yıkıldırıp 2'e karşı 6 netice bilen umumi neticini tanıştırdı. Alkılgış meydanda Wang Xunyu davamlık küçünü saklap, karşı taraf başlığın 2 topta numara ilip, 2'ye karşı 6 netice bilen musabakıda fütti. Wang Xunyu kinki aylanıra 8. numaralı kolluk mahir, Sivi Toğu Linna bilen, Valintova arsıdı yengen mahir bilen musabakalışıdı. Devletimizden 37 yaşlık konu mahiri Zhang Shui ızdı toktap kılıp, 5'te 7'te 3'te 6 bulup, Amerikalık 28. numaralı kolluk mahir, Li Jinyi'ye yığınıp kaldı.

Hürmetli radio oğlukçılar, anlatkınınla 174 katına senet radyosundan bir vasıtan tutulatkan ten terbiye ve sağlamlık programısı. Hem de anlatkınlarımızda bir kancı savatlarını sözler peygam bolsak. Aldı bilen, terligen deyinkin içki bolmaydıgın 3 kıl içimlik hakkıda doktulumuz. Hem de pişirgırım yaz basılda su tarkibinin yeterlik buluşuğa kapalet kılışımız gerek. Ama kar tergi çömüp ketken deyinkin, Tövendeki 3 yıl işçimlikini amal ve işmezlikimiz gerek bulmasa, nacar təsirlerini payda kılışı mümkün. Bunun birincisi araq. Hem de spirit bir yıl suydik ayrı gücü doğru bulup, suydik muhtarını köpeytip, bedendeki suyunun xorışını teziltip, ısqüt kılış xalbini aşırıydıdı. İkincisi kahve ve çay. Hem de terligen dinkin işçiki bulmaydıgan, eğer Her günü kahve ya da çay içkende, onunla köp miktarda su koşup tamponlaştırılsa, yukarı temperaturda muvaffak miktarda sek bulundu. Eğer beden kahveye sezgür bolsa, içişten imkan kadar saklanışımız gerek. Bolmasa beden iğir derecede susuzlanıp gidiyordu. Üçüncüsü, energiyelik içimlik. Bazı energiyelik içimliklerinin tarkibinde kofein naiti köp. Kent miktarı, Spirtsiz ichimliklarningidan yuqori bo'lib, suyuqlikning ajralib chiqishini tezlatib, suvsizlanishni keltirib chiqardi. Qaynoq suvdan boshqa yana qanday ichimliklar issiqni yondira oladi? Endi yoz faslida davomliqmi shu issig'imiz eshib ketadigan ahvollar ko'rildi. Ba'zi do'stlar shu ta'msiz qaynoq suv ichishni ancha yoqtirib ketmaydi. Tövende köpçelikke bir neç xil içişlik yazda mışı kaynaq su orunda istimal kılgılıp oluduğun içimliklerini tavsiye kılımız. Bunun birincisi yeşil çay. Su demlengen çayını kaynaq suyunun orunda istimal kılışkı buludu. Demlengen çayının temperatürsi 80 Celsius gradustan eşip ketmesliki tavsiye kılındı. Yaz basılda soğuk demlengen çay içisi mi buludu? Yani soğuk kaynaq suya çayını bir vasıta çılaş gerek. Adatta bir saatten artık çilash gerek. Çilash vakti kancı uzun bolsa, çay suyunun tämi şunca yakşı boludu. İkincisi limon suyu. Limonun tämi çüçümel. Yeni limonunu yalpakla bolgan dinkin, suğu çilap koysa mı, soğak suğa täm qaytılıdı. Üçüncisi baishangu. Baishangu suyu. Hem de baishangu'nı suğu çilash naiti kolaylık dostlar. Bu şu baishangu'nı yaktırdığın dostlarımız, belki biliş mümkün, baishangu'nınki vitamin C miktarı mı yaman emez. Fakat bir partisini kesip açsıla, işçideki meyve itini kolap çıkarğılı buludu. Suğu salsa işçilik bulupla kalmay, yine çıraylık göründü. Onun başka yine gül çayla, şu köp kuşuraydıgan gül çayladın, ettir gül çayı, Cuhar gülü çeyi, yasmen gülü çeyi, kuşka çeyi qatarlıqla bağlıb, sus gül poruqı çıxıplı qalmay, yana qant və vitamin qatarlıq ozuqluq matılabı. Daim içib bərsə, salamətliki paylıq. Onun başqa ısıqını yandırdıqan yeni bir, biz daim içidiqanmış o lüdov tan maş yorbisi. Maş yorbisi ısıqını elib getibli qalmay, yana su və ozuqluq doluqlaydı. Maş tərkibindeki kali və B qrupidiki vitaminlarının miqdarı nisbətən yuqarı bulub, yuqarı temperaturda tərligəndə eqib getgən bir qısım ozuqluqlarının oranını toluqlaydı.

Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilen bugünkü tan terbiye ve sağlamlık programımızı bu şerde ahırlaştırmız. Programımızı yaqtırıp anlığan ve programımızı uçur yollap katnaşkan barlıq anlığıcılığa rahmet etimiz. Ben Riyasetçi Danyar Mahmud, növetçi muharir Sepher Memtimen.

0: Тәрбия сарайының атрапыға көчі бойдыки шәһәр аһалылары мәдәният тәнтәрбия әсләһәләрен йөрүшләштереп, йемәк ишмәк, тәнтәрбия буйымлары тиҗарты белән шөгыльләнүчеләрне киргизеп, кулайлык, әла сыфатлык мәдәният тәнтәрбия төрләре аркылы шәһәр аһалларына яхшы мөлазамат кылып, көчі районның сода, мәдәният тәнтәрбия кәсбенә умум йөзлек җанландырды.
1: Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi nokta atla bevas yetküzüş endisini yolga koydu. Poşta yollanmalarının yetküzülüş süreti en tez bulganda 2 saat tezleşti. 8. 15. günü saat 11'ler etrafıda, ahırki 3 tez yollanma vakalten yetküzüş noktasındaki avtomobiller Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi'den çıkıp Ürümçi şehirdeki her kaysi oltırak rayonlarına karap yürüp getti. Oltırak rayonu bargandan kin, tapşır valguçi yan telefon kıskı uçurgu asasen tez yollanmasını alalaydı.
0: 8 aydan başlap yeniden işki kırıştırılgen, abdumat tıklaşkan tar belbağlıq ayrış üskünüsüge tayınıp, bu merkez kurukluq aviyasiya merkezi nokta atlap bivasta yetküzüş yeni meşgulat endizisini resmi yolgu koyup, tügünden ahırkı uçku bivasta bardıgan tez süratlik tutaş yolunu ecep, poşt yollanmalarına ayırıp bolgandan tartıp, işki aldıgıcı yetküzüşkici bolgan vaqtini zor derecede kıskarttı. Bir qatımlıq yetküzüşünün vaqti en yukarı bolganda 2 saat tezleşti. Oxşaş bir şəhər və ətrafdakı rayonların poçta yollanmalarını şu günü, ya ki ədisi yetküzüş nisbiti körnərlik aşdı.
1: Növətdə, Ürümçi şəhərdə 150 yıqın ahırqi 3 tez yollanma vakaldan tapşırıveliş noxtisi. Noxta atlap bevas yetküzüş işqa aşırıldı. Bu, şəhərnin ahırqi 3 tez yollanma vakaldan tapşırıveliş noxtisi umumi sanının 20%-ni igəlidi. Keyinki qadamda Ürümçi Poşta rayonu merkezi yetküzüş tertibi islahatını davamlıq çoğunqırlaşdırıp, nokta atlap bevasitə yetküzüşünün qaplaş dairesini üzlüksiz kengaytıp, ahırki 3 tez yollanma vakalten yetküzüş noktası da nokta atlap bevasitə yetküzüş bilen umumyüzlük qaplaş nişanını baldurraq əməlge aşırdı, həm də poşta yollanmalarının yoluniş avat bəsi də künüge otturu hesab bilen 3 qetim yetküzüşke puxta asas silip, texımı yukarı önümlük, texımı ala süpətlik, texımı umumyüzlük nəb yetküzüdüğün yetküzüş mülazımeti arqılıq rayon əşya obırdının mikro aynışını ravallaşdırıdı.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, keşkinler hayırlı olsun. Hayırlı akşam programımızı organizatörlerin yakınlık nakş köylerimizin yaptırıp anlaşılan ümit kılımız, ben riyasetçi Yaşar Yalqın. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Standısının yeni tıratku əptisi Slow Shooting namaz qadamını anlatıldı. Programımızın Slow Shooting əptisinin anlaşılanı karşılımız. Dostlarının programımızı oranlaştırılan nakşilerin anlığa şüru atkan yol beləklerden yol uçur berip menişten karşılımız ve işin supamızdan numarı bolsa XC1074FM. Ve işin supamız kegen uçurlağa qarayla ya. Ma dostumuz maan sıxta bək dəb izbisiz toluq izine. Qar yaqqan qış məzərsin sığınğan bolsanlar mən qışdan şüp mən qışni şüpin gilib alğan yola bereyim o dep. Sıdıqcan deydi, yaxşımı? Qashqar Saman yolda maşınlar jıq diqqət qıb menlar, keyfiyatım yaxşı jıma? Bilən. Bilav, Yaşarjan deydi. Maqul. Mavu Musajan yollar ravan dep siz qaysı yollar ravan? Cencan'dan yürün Zübeyde senim o kızgın karşılımız. Dağımlık avazlık şuradan ağlayla.
1: Sen şuradan ağlayalım da dudunuz mu, tişlik mi?
0: Belen tişlik, özünüz şu tişlik mi, tiş dudunuz mu? Hazırkı yollarının en yeni ekvalığı karsak, İştipak yolu, yani Cinyen yoldun Minkua kodisi qarap mangan yönüşte Abdumobula biraz köpkene azıraq dostluşpakken. Onun da başka Abdumobula köp yol beləklerden davan beylo İştipak yoldun Dondalyan şiyecekce. Sait tesiratik yolu, yen arvo götürmü körükten karşı donlu götürmü körük kekce. Davan beylo Dondalyan şiyeceden İştipak yolu kekce. İştipak yolu Minkua kodisinin hıbinan loğu mangıce. Dansyanshan kodisi, yani Shanshan kodisinin veytaynan loğu kekce. Huzhou yoli, Lanxi kodisinin Dongjingchang yolu mangıca. Longtong yoli, Huizhanzhongjie'den Junggar kodisi mangıca. Onun da başka, Kılımayi Shijie, Qoşimcholi Shibe yoldan Charbaq kodisi mangıca. Hongguangshan yoli, Chidawan Nongjie'den Henan dolu mangıca. Abdumobula, bir az köpken. Sabi, sizden mi kızgın karşılımız? Şevket simlik dostumuz dedi, yakışımsız kandak ekvalanız riyasetçi, Ürümçi Poistansı'nın Abdunum Raylık Ösmü Keselikler Doktor Hansı'a kancın yol ammi bir katnaşmanı doğu depsiz kemeğe hazır tekşürüp siz cevabını bereye.

Davomliq peshin sipimiz kelgan uchurlar qarsaq Abdukarim aka mana nurg'un sayyatga rasmlarni avatibdi. Davomliq yoqtirib anglang sayyatingiz ko'ngillik bo'lsin. Dreamjan deydi Qashqadina, yaxshimsiz Yasharjan Qashqar shahrining paynab yo'llari qo'yish yo'nalishida ravon deydi. Shavkatga sizga avatib qo'ydim, qandan mengishningki tafsili usulini sizga avatib qo'ydim, mushdan qarab o'zingizning safarni planlasangiz bo'ldi. Hürmetli radyo dinleyiciler, amdi aman günü sıdık orunluğun kelli inimgı namlıq naqşidin huzurlu kayıslara.

0: Avtomobilga çıkıpla 174 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru veriş adetinizde aylansın. 174 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş çereyende özünüzde nurgun aktif özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısınız. 174 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberde bulun. Katnaş Sanat Radyosu'nun serhil
1: programı. Doğuyun sın kanalını koşuyla her günü saat 9'dan 11 geçe, 13'dan 15 geçe, 19'dan Doğuyun sın kanalını koşuyla her günü saat 9'dan 11 geçe, 13'dan 15 geçe, 19'dan 20-20 geçe bolgan bevas körsüşüge katnaşın.
2: Avtomobilga çıkıpla 174 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlat. Torgu çıkıpla 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programmalarının bevasıtı körsütüşünü körüm.
3: Tamamlıq işin spomuz kekken uçurulak karısa kapı kerem kömdeydi. Hazır Kaşkar'da vasal bulutluk yaşar canlıydı. Şireliydi. Otur Asya Cenubi yolu bilen sünni hemra yolu kesişken bülükü de maşinsini özgertti vatkalla, çoğunçırakni yıkıva allağı vazip icra kılvatıdı. Özanlarını bilinla, katnaş kayıtsı gıklaplı kımmanla deydi. Buldu. Köptün köp rahmet. Eskertkininizge. Qadirlik dostlar, MD, GK Juni orunluğun Dərhal Atınış namlıq naqşını birlikte anlaydı.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ın selinudu. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkte Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ın salmakçı boğan Tunci Dacıray'ın sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobidiki uy girerleştirip selinudu. Lüçün Yünşan Dacıray'ın kızıksanız 0991-27-77-777 telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz
0: 0991-27-77-777 telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat
0: Radyosu 0991-27-77-777 telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat
0: Radyosu 0991-27-77-777

Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizni bir aram kıldı. Yakı sizni çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etmeyin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkin bağı programı sizi.

Güzel işlərini könlünüzə bükün. Özünüzə və başqalarına yaxşılıqların yar bölüşünü ümid qılın. Biz mu həm hər birinizin turmuşunda mehribanlıq və gözəl işlərin bölüşünü çin qalbimizdən ümid qılımız. Qadərli dostlar, sizə rəhmət etdiyim bar proqramımızı yaxtırıb anlaşığınızı qarşı alırıq. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisining yangi taratqan apchisi Slushi Tengda Mas Qadamda anglatildi. Programımızni Slushi Teng apchisidimi anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programımızga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Eli Qazanchidagi 14 yoshlik bir o'smir samimiyligi bilan sayohatchini ta'sirlantirdi. Ko'mir to'shuydigan yerim chatma prototiplik avtomobil to'yiqsiz o'zligidan o'telib ketdi. Chapchal nayasidagi xalq saqchilari o'tqi jang e'lon qilib, xatarni bexatarlikka aylantirdi. Yinchuanlik 13 yoshlik bir o'smir Shinjonga sayohatga kelganda ehtiyotsizlikdan foto apparatini yutirib qo'ydi. U sinab beqish maqsadida telefon qilib, o'ylamagan natijaga erishdi. Do'stlarimdek bo'lsa, diqqatingizga programmamizning tafsili mazmunlari bo'lsin. Avval bir minnatdorlik uchurug'iga diqqat qilamiz. 8-oyning 13-kunchi kuni tushdan keyin 70 yoshlar atrofidagi meng'ish turishi qulaysiz, to'rt jaxliq meyiblar harvisini ishtirib ketayotgan bir momay Sho'rbuloq ko'chasi Urumchi shahrlik 4-chi doktorxonaning oldidan taksiga chiqqan. Taksi shopiri momayni tinchlik yo'li 7-chi o'tir maktab atrofidagi dorixonaga apirib qo'ygan va momay dori elib chiqqandan keyin yana uni doktorxonaga qaytirib apirib qo'ygan. Baha hisoblagichda 28 yuan atrofida kira haqqi ko'ringan. Ammo momay pulni bermoqchi bo'lganda ustam qo'lini pullanglatib, pulni olmayla ketib qolgan. Momay uyga qaytgandan keyin bu ishni unutib ketamigan va uydagilarga bu ustamni cho'qim tepib, kira haqqini cho'qim to'lib etishini topilgan. Momayning navrisi Farrux momisining bu orzusini amalga oshirmoqchi bo'lib, 949 qatnash radiosiga telefon qildi. 70 yaşlıq bir momay 28 yuan kira haqqını top doğra 5 gün keçə esidən çıxamadı. O şopurun bu pulunu almaqanlıq üçün şopurdan minnətdar bolğan bolsunmu, amma hər kəs mü aşı pulunun yançuqdu qalğanlığı üçün xoş bolub getmədi. Əksincə məşu yaxşılıqni qaytarıb etişini la oyladı. Farrux'ın etişicə momisi onunğa kiçigidən tartıbla, başqalar sizə yardım qılsa yadınız saxlan dep öyrətgan. Bugünkü bu telefon momisinin onun öğretken en yakşı emeliyat tersi bop kaldı. 8. ayının 13. günü çüştünken, Sho'rbuloq ko'chasidan tinişlik yolu 7. otur mektepke ve yana şehirlik 4. doktorhanıga çaklık harudu oldurduğun bir momayını apırıp ekeyen şopur ustam. Eğer siz radyo anlavatkan bolsanız, 949 katnaş radyosu telefon kaytırışınızı ümit kılmız. 70 yaşlık bir momay 4 jaxliq qarvisini ishtirib, qo'lida 28 yuan pulini tutgan holda o'z og'zi bilan "Rahmat sizga balam" deyishni kutmoqda.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansonan kaçalımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, anlamakınınla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kıldık. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüdür. Bostanlık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezelik taamlığı iğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.

0: Nın illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelan. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsiren. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher. Hayırlık seher.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günü xüştəbəssüm bilen kitab alğan qadirlik dostlar, ətdigirlikinle xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl, 8. ayının 19. günü, çarşamba. Dehqanlar kalendarı boyunca 7. ayının 7. günü. Hayat demek, söygü demek. Hayatınızdaki her bir mövcudat bir möcize. Siz her bir möcizeye varlık muhabbetiniz ve işinciniz bilen karsınız, bu hayatın ne kadar güzel ve kadirlik işkirlikini iskilisiniz. Şunlaşka dostum, her bir atkan tanrı hayatınız kılıngan hediye edip bilin. Her günü seherde kuyaş nurdan çehrinizde parlap çüşkirlik edin. Yeni bir ümitten yolunuzu yoğurtup durganlıqdan xursan bulun da, çehrinizde külke, vücudunuzda gayret cesaret, yürgünüzde hayatta bulgan muhabbetini toldurup, oranınızdan turun. Hürmetlik radyo anlıqcılar, yeni bir tanı hoşallıq bilen kütü olgan muşu minutlada, seherdeki keybiyatınlağı cüşkulluq ve ümit varlıq peğişleşmek istedir. 107.4'ün Qaylıq Səhər programımızın öz vaxtı da deyiktanlağı sunduq, yaxtırp anlığa isilə. Mən Riyasa Cedilraba Anıver. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızga tümaniki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Obal turmuş bilimlere sayyibimizde xanganın tüz şekildikisi yaxşımı yaki əgir şekildikisi yaxşımı. Ağçaşını yolu vəsə yenə ağçaş çıxamdı yaki qarı çaşma o qatarlıq məzmunlarda sözləb yerimiz. Programımızın sağlamlıq sahabatları sayyib sirə təkiyə qavu yisə öl istiqnayı deydu. Putnun uçurə dəsəbərgəndə qan noktasının aldını alğılı buludu, qatarlıq məzmunları yıqtanladı buludu. Qeynəmsə dostlar yıqtanlan proqramımızdan təbsili məzmunları da bulsun.